üzerine kurulup otururlar. İnsanlar korkuya kapılırken onlar asla korkuya kapılmayacak. İnsanlar hüzünlenirlerken onlar kesinlikle hüzünlenmeyeceklerdir. Aramızda bir akrabalık yok. Sizlerle dünyevi bir ticaretimiz de olmadı. Biz Allah Resulü'nün haber verdiği topluluktan olacağımızı ümit ediyoruz. Çünkü şahit olsun ki Allah, sizi çok seviyoruz. Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz. Cemre FM.

0: مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: إنك لا تخلف الميعاد.
2: Bu tamamlanmış davet ve kılınacak namazın Rabbi olan ey Allah'ım, Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti ver ve onu vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda yükselt.
3: Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el verdi. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni, gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti, göz kapaklarının ardından kaç, gafletin gecesinden uyan, aç gözlerini sehere, aç kalbini Rabbine, uyan, uyan, yan ve an, an seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyük demene ihtiyacı yok O'nun. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün gücüyle ona teslim et. Ayağa kalk. de buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım, huzurundayım.

yüzüm gülmez bu dünyada. Kaldım artık ben sılada, Hüseyin'inle Kerbela'da. Çağırırım ey dost seni, çağırırım

0: Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM tam 98.
2: Taha 25-36. Hazreti Musa'nın duası. Musa şöyle dua etti:
3: Rabbim, göğsüme genişlik ver, kolaylaştır işimi. Düğümü çöz dilimden ki anlasınlar beni. Bana yakınlarımdan yükümü paylaşacak birini tayin et. Mesela kardeşim Harun'u. Onun sayesinde gücüme güç kat. Görevimden bir pay da ona ver ki zaten yüce adını çok daha yüceltelim ve seni sürekli analım. Kuşku yok ki sen bizi daima görüp duruyorsun.
4: Rab dedi ki, doğrusu ey Musa, işte istediklerin sana verilmiştir.

0: Bu dünya hayatının bir gün biteceğinin farkında mısınız? Ölüm saati ve sonrasındaki sonsuz yaşam, insanı bekleyen en önemli gerçektir. Her insan kendisini yoktan yaratmış olan Allah'a dönecek ve dünyada yapmış olduklarının hesabını ona verecektir. Bu mutlak gerçeği sakın göz ardı etmeyin.
1: Tercihler önemlidir. Çünkü insan tercih ettiği yolun bir parçası olur zamanla. Artık yol insandır, insan da yol. Işıl ışıl bir yolda yürüyen insan hem kendi ışığını çoğaltır hem de arkasından gelenleri. Tercihler önemlidir. Ne zaman yürüyeceğimize biz karar vermedik. Bu yürüyüşün nereye kadar devam edeceğine de karar verecek olan biz değiliz. Ama ne şekilde ve nasıl yürüyeceğimizi bizim tercihimiz belirleyecek. İşte bire yönelip birlikte yürümeye karar vermiş, ışığını çoğaltmaya azimli insanların buluştuğu ortak nokta.
2: Burası Hakk'ın sesi olan radyonuz Cemre FM.
1: Gayemiz ışığımızı çoğaltmak. Hem kendimiz hem de başkaları için. Var mısınız?

Ya Resulallah, sen alemlere rahmet, bense sana hasretim. Gönlüm seni arıyor, kalbim her daim seninle. Sen benim aşkım, sen benim sevdamsın. Ne olur gör halimi ya Resulallah, duy sesimi. Salat, selam sana ya Resulallah.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın, senin nihayetsiz kudrete, rahmete rabd edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen bismillah.

0: dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
1: Cemre FM, tam 98.

Ey Müslüman, nerede kaldı hani o Ömerler, Hamzalar, Aliler misali heybetin? Tefrikayla kuvvetini kaybettin. Hakkın kopmaz ipine sımsıkı sarıl. Kur'an'ın ruhuyla diril kardeşim. Resulün izinde yürü kardeşim.

0: yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşüncelerde.
1: Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe Mardin.
3: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Reklamları dinlediniz.

0: Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırma.

Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
4: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.00.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Büyük şehrin büyük radyosu Cemre FM.

0: Akıp giden zamanın, yaprak yaprak azalan ömrün, önemli veya özel olduğu için beklenilen günlerin duvarlardaki habercisi. Takvim yaprağı. Takvim yaprağı başlıyor.
1: Takvim yaprağından merhaba. Bugün 22 Mayıs. Günün ayeti. Her nefis ölümü tadıcıdır. Biz sizi şerle de hayırla da deneyerek imtihan ediyoruz. Ve siz bize döndürüleceksiniz. Enbiya Suresi 35. Günün hadisi. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır. Kaynak: Buhari, Müslim. Günün sözü. Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu an hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu yedi yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: "Eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer peygamber ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdi." Takvim yaprağımızın bugünkü konusu, yardımlaşma ve dayanışmanın önemi. Sosyal ve iktisadi yönden hangi seviyede olurlarsa olsunlar, sağlam ve dayanışma içinde bir toplum kurabilmek için insanların karşılıklı yardımlaşma ve ilişki içerisinde olmaları gerekir. Aksi halde ekonomik refahlarına rağmen toplumlar mutmain olamayacaklar. İhtiras, haset ve bunların sonucu olarak fesat ve anarşiden kendilerini kurtaramayacaklardır. Bu yüzden Kur'an'da iyilik ve takvada birbirinizle yardımlaşın, Nisa suresi 2. ayetinde buyurulmuştur. İyilik ve takva üzere yardımlaşmak çok yönlüdür. Alim ilmiyle, zengin malıyla, güçlü gücüyle yardım edecek ve insanlar tek bir el gibi olacaklar. Peygamberimizin hadisi de bunu ifade eder. İnananlar karşılıklı merhamet, sevgi ve birbirlerine bağlılıklarında tek bir vücut gibidirler. Onun bir uzvu rahatsızlanınca diğer uzuvlar da ateşli ve uykusuz bir halde onun imdadına koşarlar. Peygamberimiz yine şöyle buyurmuştur: "Zalim de olsa, mazlum da olsa kardeşine yardım et." Dediler ki: "Mazlumu anladık ama zalime nasıl yardım edelim?" Efendimiz şöyle cevap verdi: "Elinden tutup zulmüne engel olacaksınız." Günün duası. Rabbimiz, günahlarımızdan ve işimizdeki aşırılıklardan ötürü bizi bağışla. Sebatımızı artır. Kafir topluluğa karşı bize yardım et. Amin. Takvim yaprağından hayırlı günler.

0: yağmurda saklıdır. Bir çocuğun kıldığı namazda, bir annenin yakarışında saklıdır. Hayat Filistin'de saklıdır. Bir genç kızın duasında, bir şehidin son sözlerinde saklıdır. Kardeşimizin mektubunda, Felluce'nin nidasında saklıdır. Hayat, Pakistan'da saklıdır. Bir yetimin üşüyen ellerinde, bir bayramın buruk sevincinde saklıdır. Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında, ufuklarımızı renklendiren düşüncelerde.
1: Hayat, kalbimizin ıssızlığında ve heyecanında ufuklarımızı renklendiren.
0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Burası 98.0.

ağlayan analar var, garipler, mazlumlar var. Sizi Allah'a şikayet edeceğim diyen çocuklar var bu dünyada. Sen öğrettin bize kardeşliği, insanlara zulmetmemeyi. Unuttuk Kur'an'ı ve sünneti. Neredesin ya Resulallah? Neredesin ya Kur'an'ı?

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs Yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube Sanayi Mahallesi 721. Sokak Eren 5 Apartman 6 Kızıltepe Mardin. İletişim Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
7: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Sakın unutmayın, dünya hayatı son derece kısadır. Dünyanın çekici süsleri geçicidir ve yalnızca imtihan için yaratılmıştır. Allah Kur'an'da şöyle buyurur: gerçekten dünya hayatı ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Öyleyse asıl hedefimizin ahiret olması gerektiğini sakın unutmayın.

0: Şimdi haberler.
1: ABD'li ünlü yorumcu Tucker Carlson, işgal rejimi televizyonu Channel 13'te konuk olduğu yayında İran saldırısı nedeniyle ABD ve soykırımcı Siyonistlere sert dille eleştirdi. Konuk olduğu yayının sunucusu Udi Segal'ın İran'dan bahsederken terör devleti ifadesini kullanmasına tepki gösterdi. Carlson, bir İsrailli olarak daha yeni Gazze'de binlerce çocuğu katletmiş bir ülkede yaşarken terör rejimi ifadesini kullanmadan önce bir durup düşünmen gerekiyor dedi. Ahlakını kaybetti dediği Siyonist işgal rejimini ırkçılıkla suçlayan Carlson, Araplara hayvan ya da insanaltı varlık gibi muamele ediyor. İsrail insanları öldürmekle övünüyor diye konuştu. Siyonist işgal ordusu ateşkese rağmen Gazze'de soykırım saldırılarını ve savaş suçlarını sürdürüyor. Filistin haber ajansı Vafa'ya göre Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusundaki Karara beldesinde Siyonist işgalcilerin ateş açması sonucu bir Filistinli şehit oldu. Gazze'nin kuzeyindeki Beit Lahia beldesinde işgal ordusuna ait drone'un bir grup Filistinli'yi hedef alması sonucuysa bir kişi katledildi, çok sayıda kişi yaralandı. Soykırımcı Siyonistlerin Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Mevasi bölgesinde ateş açması sonucu da iki Filistinli sivil şehit oldu. Filistin basınında çıkan haberlere göre Siyonist işgalcilerin Mevasi'deki saldırısında insani yardım tırı sürücüleri katledildi. Cibaliye beldesi ve Halava mülteci kampı da işgal ordusunun hedefindeydi. İşgal rejimine ait dronların saldırıları sonucu iki Filistinli yaralandı. Siyonist işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor. Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre işgal rejiminin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 29 kişi şehit oldu ve onlarca kişi yaralandı. Saldırılar güney ve Nabatiye'deki çeşitli kasabaları vurdu ve yerleşim bölgelerini bir devlet

çığ olunduğu belirtildi. Dünya Merkez Mutfağı Kuruluşu'nun mali baskılar nedeniyle Gazze'de günlük dağıttığı yemek sayısını 1 milyondan 100 binler seviyesine düşürdüğüne işaret edildi. Açıklamada bunun sıcak yemeklere bağımlı binlerce ailenin durumunu daha da kötüleştireceği vurgulandı. Filistin hükümetinin açıklamasında Gazze'de temel hizmetlerin yeniden sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi amacıyla uluslararası topluma acil ve koordineli hareket etme çağrısında bulunuldu. Hizbullah, işgal ordusunun saldırılarına karşı misilleme operasyonları gerçekleştirdi. Siyonist işgal ordusu, Güney Lübnan'da meydana gelen son çatışmalarda 7 askerin yaralandığını açıkladı. Açıklamaya göre, patlayıcı yüklü bir insansız hava aracının infilakı sonucu çok sayıda Siyonistin yaralandığı ifade edildi. İşgal ordusundan yapılan önceki açıklamalarda da biri Tugay komutanı olmak üzere 3 askerin daha yaralandığı belirtilmişti. Netanyahu, özellikle fiber optik teknolojili dronların sahada ciddi tehdit oluşturduğunu belirterek, bu tür saldırıların tespit edilmesinin giderek zorlaştığını ifade etti. Öte yandan Hizbullah, Güney Lübnan'da işgal rejimine ait bir kara ilerleme girişiminin püskürtüldüğünü ve toplam 24 operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. İran, Pakistan aracılığıyla yürütülen diplomatik temaslar kapsamında ABD'den gelen yeni bir yanıtın değerlendirildiğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Tahran'ın iletilen görüşleri incelediğini ve müzakerelerin devam ettiğini belirtti. İran tarafı, müzakerelerde Gazze dahil olmak üzere bölgede çatışmaların sona erdirilmesi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ve deniz ticaretine yönelik kısıtlamaların kaldırılması gibi taleplerini yineledi. ABD Başkanı Donald Trump'la soykırımcı Netanyahu, İran konusunda görüş ayrılığı yaşadığı iddia edildi. Axios internet sitesine konuşan kaynaklar, Trump'ın Netanyahu'yla 19 Mayıs'ta yaptığı ve İran'la anlaşma çabalarının ele alındığı belirtilen telefon görüşmesinin detaylarını aktardı. Trump'la Netanyahu'nun izlenecek yol konusunda anlaşmazlık yaşadığı, Netanyahu'nun görüşmeden sonra telaşa kapıldığı öne sürüldü. Görüşmede Trump'ın Netanyahu'ya arabulucuların hem ABD hem de İran'ın imzalayacağı, savaşı resmen sona erdirip İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konularda 30 günlük müzakere sürecini başlatacak niyet mektubu üzerinde çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Bursa Umut Kervanı Derneği, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi yüzlerce aileye gıda yardımında bulundu. Sosyal market projesi sayesinde aileler, kendilerine sunulan ürünler arasından ihtiyaç duydukları temel gıda ve yaşam malzemelerini kendi tercihlerine göre seçebiliyor. Böylece aileler hem ihtiyaçlarını belirleme imkanı buluyor, hem de alışveriş ortamında destek almanın mutluluğunu yaşıyor. Market içerisinde un, yağ, şeker, pirinç, makarna, bakliyat ve temizlik ürünleri başta olmak üzere birçok temel ihtiyaç malzemesi yer alırken, gönüllüler de ailelerin alışveriş sürecinde yardımcı oluyor. Yardım almaya gelen vatandaşlarsa yapılan desteklerden dolayı hayırseverlere ve dernek gönüllülerine teşekkür etti. Bursa Umut Kervanı Derneği Başkanı İsa Güvendik, bayram öncesi ve sonrası yardımların devam edeceğini söyledi. Güvendik, hayırseverlere de teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı son verilere göre tarımsal girdi fiyat endeksi yıllık %34,26 oranında arttı. Yükselişte gübre ve enerji kalemleri belirleyici oldu. Aylık bazda %3,89, yılbaşına göre %11,25, yıllık bazda %34,26 tarım maliyetlerindeki artışta en dikkat çeken kalem gübre oldu. Yıllık artış %48,33, aylık artış ise %9,69 olarak kayıtlara geçti. Gübre ve toprak geliştiricilerdeki bu sert yükseliş, üretim maliyetlerini doğrudan yukarı çekmeye devam etti. Yurt dışı üretici fiyat endeksi de %35,07 olarak paylaşıldı. Aylık bazda %4,16, yılbaşına göre %15,33, yıllık bazda %35,07. Bu oranlar, geçen yılın aynı dönemine göre belirgin bir hızlanmaya işaret etti. Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek.

0: kabul edilen varlık barışına göre Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme 4 ile 5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Özgür Özel, Merkez Yürütme Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Merkezi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini kararlaştırdı. Kararın ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün 6 ay süren suskunluğunu bozarak bir video paylaşmış, dolaylı olarak parti yönetimini eleştirmişti. Yasa dışı bahis operasyonları devam ediyor. Bu kapsamda ülke genelinde yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına karıştığı değerlendirilen şüphelilerin hesapları incelendi. Söz konusu ağın, Hakkari ayağında yer alan şüphelilerin 6 milyar lira illegal işlem hacmine ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalarda tespit edilen şüphelilere yönelik 18 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Kent merkezi Yüksekova ve Şemdinli ilçeleriyle Van ve Tekirdağ'ı kapsayan operasyonda 49 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı. Türkiye İstatistik Kurumu, Doğum İstatistikleri 2025 raporunu yayınladı. Verilere göre toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocuk seviyesindeyken 2025 yılında 1,42'ye kadar geriledi. Canlı doğan bebek sayısı da aynı dönemde ciddi düşüş gösterdi. 2001 yılında 1 milyon 323 bin olan canlı doğum sayısı 2025 yılında 895 bin 374 olarak kaydedildi. Doğan bebeklerin %51,4'ünü erkek, %48,6'sını ise kız çocukları oluşturdu. ABD'de gizemli madde paniği yaşanıyor. Olay, New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde yaşandı. Eyalet yetkililerinin açıklamalarına göre ilk yardım ekibi aşırı doz madde kullanımı şüphesiyle eyaletin Albuquerque kentindeki bir eve çağrıldı. Ekipler evde 4 kişiyi tanımlanamayan maddeye maruziyet sonucu baygın halde buldu. Hastaneye kaldırılan bu kişilerden 3'ü hayatını kaybetti. Diğerinin tedavisi ise sürüyor. Dünya Sağlık Örgütü danışmanı Dr. Wassim Örti yaptığı açıklamada virüsün Bundibugyo adlı bu özel türüne karşı iki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğunu belirtti. Ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediğini belirtti. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgın kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli can kaybı olduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, halka hitaben sesli bir mesaj yayımladı. Mesajında ateşkes sürecine rağmen düşmanların hedeflerinden vazgeçmediğine vurgu yapan Galibaf, düşmanın açık ve gizli hareketleri ekonomik ve siyasi baskılara paralel olarak askeri hedeflerinden vazgeçmediğini ve yeni bir savaş turu ve yeni bir macera arayışında olduğunu gösteriyor ifadelerini kullandı. ABD'nin önünde ilki savaşı sonlandırmak, ikincisi de savaşı yeniden başlatmak olarak iki seçenek olduğuna işaret eden Galibaf, İran'ın muhtemel saldırılara karşılık verme hazırlığını güçlendirmesinin ve ekonomik direncini artırmasının düşmanı caydırmak için önemli olduğuna vurgu yaptı. Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için karadan yola çıkan küresel Sumud filosu konvoyu Sirte yakınlarında pazar gününden bu yana beklemeye devam ediyor. Konvoydaki aktivistlerden mühendis Sebahattin Ceyhun yaptığı açıklamada aktivistlerden oluşan bir heyetin ülkenin doğusundaki yetkililere ulaştırılmak üzere Sirte kenti girişindeki kontrol noktasına giderek bir mektup ilettiğini söyledi. Ceyhun, ülkenin doğusundaki yetkililerden olumlu bir cevap gelmesini ve Gazze'ye doğru bir an önce harekete geçmek istediklerini kaydetti. Van'ın İpek Yolu ilçesinde İttihadul Ulema tarafından yapımı planlanan Medrese-tü Zehra Kız Kur'an kursunun temel atma merasimi dualarla gerçekleştirildi. İpek Yolu ilçesi İskele Caddesi üzerinde toplam 1500 metrekare olarak inşa edilecek Medreset-ü Zehra projesiyle 80 kız öğrencinin yatılı olarak eğitim alması sağlanacak. Kur'an ilimleri, Arapça, tefsir, hadis, fıkıh başta olmak üzere tüm İslami ilimlerin öğretileceği projenin kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Temel atma merasimine medrese alimlerinin yanı sıra imamlar, iş dünyası temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, iş adamları, hayırseverler ve vatandaşlar katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan İttihadul Ulema üyesi Molla Abdurrahim Timurtaş, medreselerin önemi ve günümüzde İslami eğitime duyulan ihtiyaç hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Haksiyat Van Şube Başkanı Mehmet Tasansa, ilim yuvalarına verilen desteklerin sadakayı cariye olduğuna dikkati çekti. MÜSİAD Van Şube Başkanı Abdullah Aras da zeki çocukların medreselere yönlendirilmesi çağrısında bulundu. Konuşmaların ardından kurban kesilerek İmam Hatip Şeref Ayna'nın yaptığı dua eşliğinde medresenin temeline ilk harç döküldü. Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da şiddetli yağış etkili oldu. Antakya ilçesi Hacı Ömer Alpagot mahallesinde yağışla birlikte heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak kütlesi nedeniyle Hacı Ömer Alpagot mahallesindeki dağ yamacına inşa edilen ev çöktü. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, afat ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarıyla kurtarılan biri çocuk 3 kişi hastanede tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan 3 kişiden birinin hayatını kaybettiği belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın 2026 yılı Nisan ayı ve Ocak'la Nisan arası 4 aylık piyasa denetim bilançosu belli oldu. Yaklaşık 170 bin firma ve 21,1 milyon ürün denetlendi. Toplamda 1,1 milyar lira idari para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarı korumaya yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü açıkladı. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Gaziantep'te bayram alışverişi hareketlendi. Özellikle lokum, kuru yemiş, şeker ve baharat ürünlerinde yoğunluk yaşanırken esnaf siparişlere yetişmekte zorlandığını, vatandaşlarsa kaliteli ve güvenilir ürünleri tercih ettiklerini kaydetti. Bayram alışverişine çıkan vatandaşlar daha çok lokum ve şekerleri tercih ettiler. Batman'daki şekerleme esnafında da hareketlilik başladı. Batman esnafı, bayram alışverişlerinin özellikle son günlerde yoğunlaştığını belirterek, erken alışveriş yapmanın daha avantajlı olduğunu kaydetti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte kene vakalarında artış yaşanırken uzmanlardan önemli uyarılar yapılıyor. Batman Merkez Bıçakçı Köyü Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan aile hekimi Doktor Şebnem Ceren Ertek, özellikle kırsal alanlarda vakaların daha sık görüldüğünü belirterek korunma yöntemleri ve hastalığın belirtileri hakkında açıklamalarda bulundu. Ertek, özellikle bahar ve yaz aylarında tarım arazileri, bağ bahçe, ormanlık alanlar, piknik yerleri ve ahır gibi bölgelerde kene temasının daha fazla görüldüğünü belirtti. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uzmanlardan kurbanlıklara dair değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ülke ekonomisinin bu süreçte fayda gördüğünü söyledi. Bayraktar, 3.3 milyon kurbanlığın kesilmesinin beklendiğini belirtti. Bayraktar, Et ve Süt Kurumu'nun besicilerin elinde kalan hayvanları almasının önemine de dikkat çekti. Medyatik isimlere yönelik yeni dalga uyuşturucu operasyonu yapıldı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturmasında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyası kapsamında gelen ihbar, incelenen dijital materyaller ve elde edilen bilgiler neticesinde kamuoyunda ünlü olarak tabir edilen kişilerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına dair makul şüphelerin bulunduğu tespit edilerek operasyon düzenlendiği belirtildi.
1: Haberleri dinlediniz.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Yasin'im. Vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, Yasin'im, ne de güzel kokarsın, ne de güzel kokarsın.

sinsinim. İmtihan kasırgasına tutuldum. Taşlarla ezilenleri, evlerin çatısından atılanları, üstünde cehennem provası yapılanları duydum da malik olasım geldi Yasin.

Bizler ne de vahşiymişler, ne de barbarmış düşman. Sen, Hüseyin ve Hasan, insan kıtlığının yaşandığı bir yerde, zamanın gözlerinin önünde, öyle mazlum, öyle mazlum.

Yasin'im, Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle apansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke, yaşamak sabra çentik. Yaşamak ilmik ilmik Yasin'i, Hüseyin'i, Cumali'yi, Riyad'ı, Hasan ve Turan hocayı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır yaşamak.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya,

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
3: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi, 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmekilerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
4: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
8: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr.

hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatımızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.

Çoğumuz için son iş günü olan Cuma'dayız. Radyolardan sıklıkla duyuluyor bu cümle. Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Cuma, müminler için büyük bir buluşma günü. İşi gücü bırakıp,

0: cumanız mübarek olsun.
1: Hazaran salat u bi hazaran selam li serte ve ey kasid-i khuda kasid-i khuda kasid-i khuda kasid-i khuda.

0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.
1: Evhel bestahaye edebi seydaye meyim alamız gin endameye gitiya alimanum medreseyan bi münasebeta zafera birayin meyi hamase u leşkeri kassamin misiye ve zafera birayin me tebriku pir

0: Şimdi reklamlar.
1: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
2: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Bekent.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi, Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Reklamları dinlediniz.

0: yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10. Ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder. Bu hayırlı günde siz değerli dinleyicilerimize muhabbet dolu bir program hazırladık. Bu programda ayet ve hadisler dinleyecek, her hafta farklı bir konukla değerlerimizi dinleyecek ve her hafta programa yorum yazan bir kişiye kurayla sürpriz hediyelerimiz olacak.
1: Cuma muhabbeti her cuma saat 10'da Radyonuz Çağrı FM'de.

0: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti başlıyor.
1: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme

Değerli dostlar, Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun inşallah. Bugün de günlerin en hayırlısı Cuma gününde Cuma Muhabbeti programıyla sizlerle birlikteyiz. Günlerin en hayırlısı Cuma gününde Çağrı FM stüdyolarından ortak yayındayız kıymetli dostlar. Diyarbakır'dan Çağrı FM, Batman'dan Aks FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Adana'dan Mustat FM ve Van'dan Serhat FM olarak ortak yayındayız kıymetli dostlar. Güzel bir program olması dileğiyle Cuma Muhabbeti başlıyor kıymetli dostlar. Bugünkü konumuzu söyleyelim inşallah, kardeşlerimiz mesaj yazacaklar. Ve inşallah konuyla ilgili mesaj yazan kardeşlerimiz arasından, dinleyicilerimiz arasından program sonunda iki dinleyicimize sürpriz hediyelerimiz de olacak, bu hatırlatmayı da yapalım. Kıymetli dostlar, malumunuz üzere bayram yaklaşıyor ve bayramda belki de en sevindireceğimiz kişiler de yetimler olacak kıymetli dostlar. İnşallah Yetimler Vakfı'nı, çalışmalarını konuşacağız kıymetli dostlar. Birazdan değerli bir konuğumuz hattımızda olacak ve kendisiyle Yetimler Vakfı'nın çalışmalarını, yetimlerle ilgili çalışmalarını konuşacağız inşallah.

Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Yetimlerle ilgili Evet, konu başlığımız yetimler kıymetli dostlar. Mesajlarınızı 0552 334 93 70 numarasına yazabilirsiniz. Allah-u Teala Nisa suresinin 10. ayet mealinde şöyle buyurmaktadır. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak buluğ çağına erinceye kadar koruma ve geliştirme niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap yazılır. Yine hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan, fakiri doyur, yetimin başını okşa.

Kıymetli dostlar, radyolarını yeni açan kardeşlerimiz için hatırlatalım. Cuma Muhabbeti programındayız. 8 kardeş radyoyla birlikteliğimiz başladı kıymetli dostlar. Ve konumuz yetimler kıymetli dostlar. Yetimleri konuşacağız inşallah. Şu bayram yaklaşıyor. Yetimleri nasıl sevindireceğiz? İnşallah Yetimler Vakfı yetkililerinden Cemil Ünsal hocamız birazdan hattımızda olacaklar ve kendisiyle inşallah yetimleri konuşacağız kıymetli dostlar. Sizler de yetimler başlığıyla inşallah yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 93 70 numarasına yorumlarınızı bekliyoruz efendim. Kıymetli dostlar, güzel bir eser dinleyelim. Sonrasında inşallah tekrardan birlikteyiz.

0: Cumanız mübarek olsun. Cumanız mübarek olsun.
1: Hacı Baba Ucuzluk Pazarı'nın katkılarıyla Cuma Muhabbeti devam ediyor.
2: Her evin, herkesin ihtiyacı olan ürün çeşitleriyle Hacı Baba Ucuzluk Pazarı. Ev araç ve gereçlerinden züccaciyeye, plastikten hediyeliklere, oyuncaktan ırdavata, kırtasiyeden temizlik malzemelerine kadar arayıp bulabileceğiniz daha birçok ürünler sizleri bekliyor. Ayrıca çeyizlik alışverişlerinizde uygun fiyatlı ürünlerimizi görmek için mağazamıza bekliyoruz. Hacı Baba Ucuzluk Pazarı, Kuruçeşme 1000 mağazası bitişiği bağlar. Telefon 0543 579 4954.

0: Değerli dostlar, birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında bugünkü konuğumuz Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız. Şu anda hattımızdalar. Değerli hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar. Bütün dinleyenlere hayırlı cumalar, bereketli, bol kazançlar diyorum inşallah.
0: Allah razı olsun. Değerli hocam, telefonu biraz daha yakın tutarsanız inşallah, hoparlörden değil de böyle normal telefon gibi konuşursanız inşallah sizleri daha iyi duyacağız hocam.
1: Teşekkürler. Aynen evet, o şekilde.
0: Değerli dinleyenler, 8 kardeş radyoyla 8 ilden ortak yayındayız ve dedik ki yetimleri konuşacağız. Sizlerin de mesajlarınızı bekliyoruz. İnşallah yayın akışımız içerisinde yetimlerle ilgili yorumlarınızı bekliyoruz. 0552 334 9370 numarasına yorumlarınızı yazabilirsiniz. İnşallah konuğumuzu uğurladıktan sonra yorumlarınıza da yer vereceğiz. Bakalım kardeşlerimiz neler yazacaklar. Değerli hocam, tekrardan hoş geldiniz. Hemen konuya geçelim isterseniz. Yetimler Vakfı ile ilgili inşallah özellikle bayram hazırlıkları nasıl? Az önce de programın hemen girişinde onlarca ayet var, onlarca hadis var. Sadece bir iki tanesine değindik. Zira belki de insanın hani derler ya, sevaphanesine yazılacak en büyük hayırlardan birisi de yetimleri sevindirmek, yetimlerin malına sahip çıkmak. Onları bayramlarda evet. ve özel günlerde belki de sevindirmek de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hadisleri bu yönde değerli hocam. Buradan başlayalım hocam. İslam'da yetimleri nereye koymak lazım değerli hocam?
1: Çok teşekkür ederim. Tekrardan size hayırlı yayınlar diliyorum inşallah. Herkese Allah'ın selamına selamlıyorum. Yani bize göre yetimleri tabii gönüllere koymak lazım, baş tacı etmek lazım.
0: Evet.
1: Çünkü onlar yetimler aslında ümmete emanettir. Biliyorsunuz yani şer'i olarak aslında yetimlere hani zekat düşmüyor.
0: Evet.
1: Fakat bunun hikmeti şudur. Bunun hikmeti yani aslında Müslümanlar, İslam devleti yetimlere bakmakla yükümlüdürler. Yani bu bir sorumluluktur, bir evet. farizadır. Dolayısıyla Allah-u Teala bu şekilde bir ehemmiyet vermiş. Ayet-i kerimelerde de وَلَا تَقْرَبُوا مَالِ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنُ Yani siz işte yetimlerin malına ancak iyilikle yaklaşın. Yani onun dışında ondan uzak durun. Ve onlara verdiğiniz sözleri de yerine getirin bir şekilde. Peygamber Efendimiz de biliyorsunuz yetimlere çok büyük bir önem vermiştir. Onları baş tacı etmiştir. Yetimleri kendi evine alarak onları okşanmış, yıkanmış, saçlarını taramış ve aile efradına da yetimlere karşı merhameti olmasını daima emretmiştir, tavsiye etmiştir. Aynı şekilde İslam ümmetine de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla yetimlerin İslamiyet'te Müslümanların yanında çok büyük bir kıymet ve değeri vardır. Müslüman olarak bu değeri vermemiz lazım. Biz Yetimler Vakfı olarak da bu konuda üzerinde düşen görevi sorumlu yerine getirmeye çalışıyoruz. Tabii ki sizin gibi değerli, kıymetli gönüldaşlarımızla, hayırseverlerimizle birlikte bunu yapmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi gerçekten bu anlamda biz kardeş radyolar olarak Yetimler Vakfı'nı yakından takip ediyoruz. Ve gerçekten de hani takdire şayan çalışmaları var. Bunu da duyurmak adına sizlere de söz hakkı verelim değerli hocam. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Şu bayramda önümüzde bir kurban bayramı var. Ve belki de en sevindirebileceğimiz gerek ziyaretlerle, gerek bayramlıkla, gerek kurban etiyle, gerek hani harçlıkla yetimleri nasıl sevindiriyoruz? Yetimler Vakfı olarak ne gibi çalışmalarınız var? İsterseniz böyle sıralayarak başlayalım. Yurt içi ve yurt dışından örneklerle de sıralayabiliriz. Evet. Buyurun değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Yani asıl amacımıza zaten değindiniz.
0: Evet.
1: Yani bizler Yetimler Vakfı olarak sizin gibi gönül vermiş değerli kardeşlerimizle yılın 12 ayı boyunca yetimlerin yanındayız. Onlara hamilelik etmeye çalışıyoruz. Sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Maddi manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz. Bizim tabii yardımlarımız, dokunuşlarımız farklı farklıdır. Yani neredeyse yılın 12 ayında farklı çalışmalarımız var. Bunlar sadece tabii bayram günlerinde değil. Dediğim gibi yılın 12 ayında da yapmaya çalışıyoruz. Biz tabii yani yetime vakfında gönüllü çalışan kardeşler olarak aslında bir köprü görevini yapıyoruz. Hayırseverlerimizin bize bağışlanmış olduğu hayırlarla onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu noktada bir köprü vazifesini görmekteyiz. Dediğim gibi farklı zamanlarda farklı projelerle yetimlere yani yardım etmeye çalışıyoruz. Nedir bu hani projelerimiz derseniz, bunlardan hani birincisi okulların açılmasıyla eğitim desteği veriyoruz hayırseverlerimizin desteklerle. Kış geldiğinde bir bot, bir mont projesiyle kışlık ihtiyaçlarını, giyimlerini karşılamaya çalışıyoruz. Yani 3 aylara girdiğimizde özellikle aynı yardımlar, bunlar işte gıda olsun, giyimler olsun yapmaya çalışıyoruz. Yine işte hayırseverlerimizin bağışlarıyla, destekleriyle ayda bir, iki ayda bir, en fazla 3 ayda bir 2 kilogram olmak üzere yetim ailelerimize et yardımında, kırmızı et yardımında bulunuyoruz. Tabii bunun dışında bazen beyaz et gelir, işte kahvaltılıklar gelir, farklı yardımlar gelir. Biz bunları anında bu yetim ailelerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine işte özellikle bayramlarda bayramlık hediyeler nedir bunlar? Özel giyimdir. Hani malum yetimlerin, çocukların bayramlarda en çok sevineceği şey aslında giyimdir. Evet. Ya da harçlıktır. Tabii harçlık da hani hayırseverlerimizin destekleri olduğunda harçlıkları da ulaştırıyoruz. Ama özellikle yani yetimlerin sevinçlerine, gülümsemelerine, dualarını almaya, ortak olmak için hayırseverlerimize aslında bir teklifi götürüyoruz. Onlarla konuşuyoruz. Ve bu vesileyle her bayramda özellikle onları giyindirmeye, sevindirmeye çalışıyoruz ki Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar hep bunu yaptık. Başardık yani çok şükür. Evet. Tabii sizin vesilenizle yani biz tabii duyuruyoruz. Zaten önümüzde bayram var. Kurban Bayramı var. Şu anda zaten çalışmalarımız sürüyor. Giyimle alakalı çalışmalarımız da var. Evet. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini etkileyemezler. Biz de bu vesileyle onlara ulaşır. Giyim faaliyetlerimizi de inşallah gerçekleştiririz. Bu vesileyle onları sevindiririz, dualarını alırız, gülümsemelerine ortak oluruz. Özellikle bunu yapmak isteyen hayırseverlerimize diyoruz ki buyurun siz de gelin. Mağazaya birlikte gidelim. Yetimler geldiğinde onların işte giyimlerine yardımcı olun, başlarını okşayın, merhamet gösterin. Evet. Birebir hani orada onların dualarını alın, bu şeye ortak olun şeklinde bu faaliyetlerimiz de var elhamdülillah. Ve dediğiniz gibi şu anda işte Kurban Bayramı'na giriyoruz. Zaten bir aydan fazladır kurban çalışmalarımızı sıkılaştırdık. Şu anda kardeşlerimiz sahada çalışıyorlar. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki amacımız da gerek yurt içinde olsun, gerek yurt dışında olsun yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine kırmızı et, kurban eti ulaştırmaktır. Bunu hani birkaç yıldır elhamdülillah yapıyoruz ve her bayramda da bu kardeşlerimize, yetim kardeşlerimizin evlerine kırmızı et götürüyoruz. Bu vesileyle onların dualarını alıyoruz. Yetimler Vakfı olarak da yurt içinde olsun, yurt dışında olsun inşallah bu yıl yani 2026 yılında 12 ülkede bizim kurban faaliyetlerimiz olacak, çalışmalarımız olacak. Şu anda bazı temsilci kardeşlerimiz zaten gittiler. Orada çalışmalarını yapıyorlar. Kurban alanlarımızı yapmışız. İnşallah programlarımızı yapmışız. Şu anda bugün de giden kardeşlerimiz var yurt dışında. Yarın da gidenler vardır ve bayrama kadar inşallah gidecekler. Bizim işte hedefimiz 12 ülkede bu yılda kurban kesimleri gerçekleştirmek ve orada bulunan yetimlere, öksüzlere, ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştırmaktır ve inşallah çalışmalarımız devam etmektedir.
0: Evet. Peki değerli hocam, şimdi az önce parantez içerisinde yakaladım. Hani evet. Siz dediniz ki yıl 12 ay değil mi hocam?
1: Evet.
0: Çünkü yani bu musluğun sürekli açık olması lazım ve yetimler tabii de ki bugün yani özellikle dinimizde belki de en önemli yere sahip insanlardır. Ta ki evet, olgunluk yaşına erişinceye kadar bunlara bakmamız lazım. Yani dediğiniz evet gibi aslında devlet bununla yükümlüdür ama belki de şu anda tam anlamıyla İslami şeyi yerine getirmediği için de bizim üzerimize düşüyor bu anlamda.
1: Aynen,
0: siz vakıf olarak peki hocam acaba yeteri kadar destek görebiliyor musunuz bu anlamda? Bağış yapan kardeşlerimize, evet, ağabeylerimize, bacılarımıza ne gibi, evet, bir duyurunuz olur hocam?
1: Allah razı olsun. Yine önemli bir noktaya tabii temas ettiniz. Şimdi bu tür yardım kuruluşları tamamen yani özel, evet, çalışmalardır.
0: Evet.
1: Hani işte devletten bir yardım alıp da çalışan kurumlar değildir.
0: Evet.
1: Tamamen hayırseverlerimizin destekleriyle, katkılarıyla, gönüllü çalışanlarıyla yürüyen bir çalışmadır. Hani başta dediğim gibi biz de sadece köprü vazifesini yapıyoruz. Onun dışında bu çalışmalarımız hayırseverlerin destekleriyle yürümektedir. Tabii ki toplumda hani yetimlik bir gerçek olduğu için sosyal olarak insanlar yetimlere karşı merhamet yönüyle daha iyi bir çalışma oluyor. Dolayısıyla hani bir merhamet, bir şefkat, bir işte yardımseverlik, danışma bu konuda görüyoruz elhamdülillah. Ama bunlar yeterli midir? Tabii ki yetersizdir. Aslında bizlere hani başvuran daha fazla yetim, mülksüz ve ihtiyaç sahipleri bulunmaktadır. Biz de kendi imkanlarımıza göre bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama dediğiniz gibi hayırseverlerimizin katkıları ne kadar fazla olursa bizler de daha fazla yetim, mülksüz ve ihtiyaç sahibine ulaşmış olacağız. İnşallah ulaşacağız. Biz de tabii hiçbir zaman durmadık. Yani maddi ihtiyaçları bir sorun yapmadık. Gerektiğinde maddi ihtiyaçları yerine getirmek için, karşılamak için çalışmalarımız oluyor. Yani ihtiyacımız olduğunda hayırseverlerimize gidiyoruz, anlatıyoruz ve bu konuda destek görüyoruz elhamdülillah. Ama hani dediğiniz gibi daha fazla ihtiyaç vardır, daha fazla destek verilmesi gerekiyor. Bu oranda da inşallah bizler de daha fazla yetim öksüze ve ihtiyaçlarına ulaşacağız. Hayırseverlerimize, gönüllerimize, şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bizi dinleyen kardeşlerime, bacılarıma, yani şunu söylemek istiyorum, Kurban Bayramı'na giriyoruz. Belki bu yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, yetim ve öksüz, ihtiyaç sahibi ailelere yıl boyu belki evlerine kırmızı et girmiyor. Bu bir gerçektir. Özellikle yurt dışında daha fazla ihtiyaç vardır, bunu görüyoruz.
0: Evet.
1: Yurt içinde de aynı şekilde. Dolayısıyla en azından bu Kurban Bayramı'nı vesile kılalım. Bu konuda bağışlarımızı yapalım, hayırlarımızı yapalım. Kendileri için bir sadaka olsun, bir bağış olsun, bir hayır olsun. Belki işte öyle insanlar, öyle kardeşlerimiz vardır ki hiç bugüne kadar bir kurban kesmemişler. Hani belki hani maddi diyelim ki yani maddi olarak bunu kesmeyebilen kardeşlerimiz, bacılarımız olabilir ama imkanı olduğu halde bu sünneti, bu vacibi yerine getirmeyen kardeşlerimiz de mutlaka vardır. Eğer sesimiz ulaşıyorsa ya da işte kendisine ulaşıp da başkana ulaştırabilenler ulaştırsınlar. Yani bu kurbanı vesile kılarak bu sünneti ihya edelim. Yani bu hayra ortak olalım. Hiç evlerine yıl boyu et girmeyen kardeşlerimize kurban vesilesiyle bağışlarımızı yaparak onların evlerine de bir kırmızı et girsin. Onlar da gerçek manada bayram yapsınlar ve şu anda zaten çalışmalarımız yapılıyor. Kurban bağışlarını alıyoruz hızlı bir şekilde, fakat şu anda gördüğümüz kadarıyla yetersizdir. Bunu şu anda an itibariyle yetersiz buluyoruz. Kardeşlerimiz, bacılarımız kurban bağışlarını son güne bırakmasınlar. Şimdiden bağışlarını yapsınlar ki bizler de ona göre programımızı yapalım. Neticede bu bir programdır. Dedik yani 10-12 ülkede kesimlerini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla şimdiden bağışlarını yapsalar inşallah hayırlı olur. Yani sizin aracınızla özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Son güne bırakmasınlar. Bugüne kadar hiç kurban bağışı yapmayanlar bunu artık adet haline getirip bundan sonraki yıllarda da kurbanlarını kestirseler, bağışlarını yapsa inşallah hayırlı olur. Neticede ihtiyaç sahibi yetim öksüz kardeşlerimiz, çocuklarımız çoktur, ailelerimiz çoktur. Onların da ihtiyacı vardır. Bu vesile inşallah dualarını alırlar. Onlar için sadaka olur. Kaza bağlardan korunma olur. Hastalarının şifa bulmasına bu vesile olur inşallah.
0: İnşallah.
1: Zaten yani o yetimlerin dualarını aldığımızda inşallah tüm bu hacetlerimiz de Allah-u Teala inşallah yerine getirir.
0: İnşallah. Değerli hocam, kısa olarak son bir soru sormak istiyorum. Şimdi malumunuzdur, Gazze'de de şu anda büyük bir soykırım devam ediyor ve yetim denince akla gelen belki de ilk ülkelerden birisi de Filistin'dir. Çünkü her evde mutlaka ya bir yetim ya bir öksüz vardır. Ya annesi yoktur ya babası yoktur ya da ikisi de yoktur. Peki hocam, Filistin'le ilgili ya da Gazze ile ilgili nasıl bir çalışmanız var? Kısaca ona da değinelim ve inşallah nihayet erdirelim değerli hocam.
1: Allah razı olsun. Bizim hani eskiden beri yani bu Aksa tufanı, Aksa operasyonundan önce de yani yıllardır Gazze'deki yetim kardeşlerimiz üzerinde çalışmalarımız var. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim çocuklarımıza yani maddi katkıda...
0: Yanlış duymadın değil mi hocam? Parantez içinde her ay dediniz değil mi hocam?
1: Tabii. Yani evet, biz yıllardır yani bu Aksa operasyonundan önce de bizim çalışmalarımız vardı. Her ay düzenli bir şekilde oradaki yetim kardeşlerimize bağışlarımız oluyordu. Bunu bir kardeşlik görevi olarak zaten yapıyorduk. Bir sorumluluk olarak yapıyorduk. Zaten bundan önce de yani orada mağduriyet çoktu. Zulümler zaten yapılıyordu. Hiçbir zaman bitmedi. Şimdi özellikle Aksa tufanı operasyonundan sonra da zaten hani biliyorsun yetimlerin fazlası gittikçe fazlalaştı. Belki sayı şu anda bile bilinmiyor. Dolayısıyla biz ilk günden itibaren kampanyalar başladık. Yani 10 milyonluk sonra 50 milyonluk yardımlar, daha sonra işte kardeşlerimizin hayırseverlerin destekleriyle yardımlarımızı hiçbir zaman durdurmadık. Halen de devam etmektedir ve inşallah buna devam edeceğiz. Hani hastane olsun, işte ambulans olsun, gıda olsun, sağlık alanda olsun, diğer işte temizlik ürünleri olsun, çadır olsun, yine işte çadır kentler ve buna benzer birçok alanda faaliyetlerimiz devam etti ve inşallah devam etmeye de devam edecek. Ve özellikle sponsorluk projemiz var. Son zamanlarda yaklaşık 500 yetim çocuğa hani sponsor bulduk ve bu sponsorluk çalışmamız devam ediyor. Sponsorluk yani bir yetim bedeli de 1200 TL'dir. Hani bunu da duyuralım sizinle. Yani inşallah bunu hani devam ettireceğiz. Çünkü ihtiyaç çok. Yetim çok ve daha fazla binlerce aslında binlerce sponsor bulmamız gerekiyor. Bu vesileyle burada da duyurmuş olalım. İnşallah hayırseverlerimiz desteklerini esirgemezler. Gazze için bizim kurban faaliyetimiz de var zaten. İyi ki değindiniz. Allah razı olsun. Biz bu yıl Gazze için Mısır'da kesimlerimizi gerçekleştireceğiz. Şu anda kardeşlerimiz zaten hani hazırlıklarını yapıyorlar. Biz Mısır'da kestiğimiz kurbanları konserve yapacağız ve kısa bir zaman içerisinde inşallah bu konserveleri Gazze'ye ulaştırmak için çalışacağız. Geçen sene bu çalışmayı yaptık ve konserve yaptığımız etleri de ulaştırdık elhamdülillah. Onları gittiler oradaki ihtiyaç sahiplerine ulaştı. Malum Filistin'de Gazze'de hani imkanlar kısıtlı, evet, hayvanlar evet. Kısıtlı. Bundan dolayı hayvan işte fiyatları pahalı. Yani biraz zorunlu olarak şu anda Mısır'da kesmek zorunda kalıyoruz. Ve inşallah bu kurbanları orada kestirip konserve yapacağız. Ve en kısa zamanda inşallah Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kardeşlerimize ulaştıracağız. Bu konuda da hayırseverlerimizin desteklerini bekliyoruz. Gerçekten orada ihtiyaç çok. Yani biliyorsunuz hani birçok ihtiyaç var. Bu zaten hani basında bunlar vardır. Belki sıralamaya gerek yoktur. Ama gerçekten ihtiyaç çok. Ama en azından bu kurban bayramı bir vesile kılalım. Bir kurban bağışında bulunalım. Ve oradaki kardeşlerimizi sevindirelim. Onların dualarını alalım.
0: Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Rabbim razı olsun inşallah.
1: Ben teşekkür ediyorum. Bize işte bu fırsatı verdiniz. Allah razı olsun. Amin. Şimdiden hayırlı cumalar diliyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutluyorum. Kardeşlerimiz, hayırseverlerimiz duyarlı olsunlar. Sesimiz inşallah ulaşıyordur. İnşallah. Bağışlarını, kurban bağışlarını bekletmesinler, ertelemesinler. Allah şimdiden kabul etsin. Size de hayırlı yayınlar diliyorum. Değerli kardeşim Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun hocam. Değerli dinleyenler, Yetimler Vakfı Genel Koordinatörü Cemil Ünsal hocamız hattımızdaydılar ve yetimlerle ilgili, Yetimler Vakfı ile ilgili çalışmalarını aktardılar. Ve az önce de duyduğunuz gibi kıymetli dostlar, genelde toplumumuzda şöyle bir şey var, son güne ertelemek işte, son zamana bırakmak. Ama bu şekilde de doğru olmuyor kıymetli dostlar. Kurbanlarımızı en yakın zamanda güvendiğimiz vakıflara, Umut Kervanı olsun, Yetimler Vakfı olsun, bu anlamda gerçekten güzel çalışmalar var. Teslim edelim. Gönül rahatlığıyla inşallah yerine zaten ulaşıyor inşallah. Bu anlamda duyarlı olalım. Değerli dostlar, yetimler başlığıyla yorumlarınızı aldık. Bakalım kardeşlerimiz neler yazmışlar. Son dakika kadar da inşallah yorumlarınızı almaya devam edeceğiz inşallah. Ve yorum yazan tüm kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz inşallah. Program sonunda iki kardeşimize kurayla hediye vereceğiz.

Evet, 8 Kardeş Radyo'nun katılımıyla birlikteliğimiz devam ediyor. Cuma Muhabbeti programında kıymetli dostlar. Yetimleri konuştuk ve kardeşlerimizden gelen yorumlar var. Cuma Muhabbeti programındayız kıymetli dostlar. Birlikteliğimiz devam ediyor. Biraz yorumlarınızı okuyalım ve sonrasında inşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Selamun aleyküm, hayırlı yayınlar abi. Resulüm, sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, sevap kazanmak için harcayacağınız şeyleri öncelikle ananıza, babanıza, akrabanıza, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlara verin. İyilik olarak ne yaparsanız Allah onu mutlaka bilir. Ayetini bizlerle paylaşmışlar. Nur Ergin kardeşimiz yazmışlar. Yalnızca Allah'a kulluk edin ve ondan başka hiçbir şeye ilahlık yakıştırmayın. Ana babaya, yakın akrabaya, yetimlere, muhtaçlara, kendi çevrenizde olan yakın komşulara ve uzak komşulara, yanınızdaki arkadaşa, yolda kalmışa ve elinizin altındaki hizmetçiye ve işçilere iyilik yapın, iyi davranın diye yazmışlar Nur Ergin kardeşimiz. Fatma kardeşimiz yazmışlar. Doğrusu yetimlerin mallarını haksızca yiyip bitirenler karınlarına sadece ateşle doldurmuş olurlar. Onlar öteki dünyada da çılgın bir ateşe gireceklerdir. Evet, Fatma kardeşimiz yazmışlar. Selamun aleyküm, hayırlı cumalar, selam ve dua ile hayırlı yayınlar diliyorum demişler kardeşimiz. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler ancak ve ancak karınlarını doldurasıya ateş yemiş olurlar ve zaten onlar çılgın bir ateşe, cehenneme gireceklerdir. Semra Çelik kardeşimiz yazmışlar. Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz. Bakara suresinden ayet paylaşmışlar kardeşimiz. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Diyarbakır'dan Ümmü Muhammed Yusuf kardeşimiz yazmışlar. Yetimler ümmete Allah tarafından hediyedir. Ve bu hediye olan yetimleri gözümüz gibi bakmamız lazım. Hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. Eğer kalbinin yumuşamasını istiyorsan yetimin başını okşa ve onu sevindir. Allah'a emanet olunuz demişler kardeşimiz. Sema Sencar kardeşimiz yazmışlar. Bir yetimi sevindirmek, ona maddi destek sağlamak, eğitim masraflarını üstlenmek, bayramlık kıyafetler almak ya da sadece şefkat gösterip başını okşayarak kendisini değerli hissettirmekle mümkündür. Sevgi dolu bir yaklaşım manevi olarak çocuklara büyük bir umut kaynağı olur. Ayşe Yıldız kardeşimiz yazmışlar. Yetimin malına yaklaşmayın. Ancak büyük çağına erinceye kadar koruma ve geliştirmeye niyetiyle ona en güzel şekilde yaklaşabilirsiniz. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü herkes verdiği sözden mutlaka sorguya çekilecektir. Evet. Değerli dostlar, Cuma Muhabbeti programındasınız. Birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada yorum yazan kardeşlerimizi kuraya dahil ediyoruz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra yorumlarınızı okumaya devam ediyoruz. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Ayşe kardeşimiz yazmışlar. Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla, helali haramla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Nisa suresinden paylaşmışlar kardeşimiz. Hıdır Çelik kardeşimiz yazmışlar. Şu halde yetimler bize Allah'ın emanetidir. Onları koruyup gözetmek peygamberimizin görevi olduğu gibi
Bizim de görevimiz olmalıdır. Allah'ın bize verdiği nimetleri, ilahi lütufları isteyenlere kırıp incitmeden vermeliyiz. Selamun aleyküm ve rahmetullah demişler Rukiye Gezer kardeşimiz. Hayırlı cumalar diliyorum. Yüce Rabbim bizleri her daim yetimlerin hakkını gözeten kullarından eylesin. Allah'a emanet olun demişler kardeşimiz. Emine Öner kardeşimiz yazmışlar. Az önceki ayeti zaten okuduk. Bakara Suresi 220. ayet mealini bizlere paylaşmışlar. Rabbim kendilerinden razı olsun inşallah. Midyat'tan bir mücahide kardeşimiz, hayırlı cumalar demişler. Kendisi de az önce okuduğumuz ayeti paylaşmışlar. Allah razı olsun.

Abdülhalim Çelik kardeşimiz yazmışlar. Ebu Cehil bir yetimin vahsisiydi. Bir gün o yetim üstü başı çıplak bir vaziyette Ebu Cehil'e geldi. Aslında kendisine ait olan miras malından istedi. Ebu Cehil ise o yetimi sertçe itekledi ve yanından kovdu. Ebu Süfyan bir kurban kesmişti. Yetim birisi kendisinden bir parça et istedi ama o yetime et vereceğine asasıyla o yetime vurdu. İşte bu ayet-i kerime bunlar üzerine nazil oldu. Hayır, hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecir suresi 20. ayet mealini bizlerle paylaşmışlar Abdülhalim Çelik kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son bir dakikaya girdik. İnşallah Kur'an'ımıza geçeceğiz. Fadile yoldaş kardeşimiz de paylaşım yapmışlar Diyarbakır'dan. Özür diliyorum. Ahsen Sena yoldaş kardeşimiz paylaşım yapmışlar. Kim sırf Allah rızası için bir yetim başını okşarsa elinin değdiği her saç teli kadar sevap vardır diye yazmışlar kardeşimiz. Kıymetli dostlar, son olarak gelen kardeşlerimizi de Kur'an'ımıza ekleyelim ve inşallah Kur'an'ımıza geçelim.

Evet değerli dostlar, 1 ile 61 arası sayı alacağız inşallah ve kuramızı belirleyeceğiz. Evet, Adana'dan İzzettin kardeşimiz bizleri dinliyorsa lütfen 1 ile 61 arası sayı alalım. Buyurun İzzettin kardeşim. Evet, 33 rakamını gönderdiler. İzzettin kardeşim bir sayı daha alalım, buyurun.

Evet değerli dostlar, 33 rakamında Nur Çimen kardeşimiz var, tebrik ediyoruz. Ve 27 rakamından da Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz var, onu da tebrik ediyoruz. Programdan sonra bizlere lütfen ulaşsınlar. Evet, Nur Çimen kardeşimiz ve Diyarbakır'dan Amine kardeşimiz bugünün kazananları. Allah-u Teala hepinizden razı olsun, sabırla dinlediğiniz için Rabbim hepinizden razı olsun. Bugün güzel bir konu da konuştuk kıymetli dostlar. Tüm mesajlarınızı okuyamadık belki ama tüm mesaj yazan kardeşlerimizi kuramıza dahil ettik kıymetli dostlar. 61 tane mesaj geldi. Hepinize teşekkür ediyoruz. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Kıymetli dostlar, gelecek hafta yani bayram dolayısıyla programımız yok ama bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Rabbim sıkıntılarınızı gidersin, hastalarımıza şifa versin, borçlu olanların borçlarını helal dairesine ödemeyi nasip eylesin. Güzel bir bayram diliyoruz ve özgür bir Filistin'i inşallah görmek istiyoruz kıymetli dostlar. Dualarınızla ve çabalarımızla inşallah, boykotumuzla, mallarımızla, canlarımızla Filistin'in kurtuluşu için ve İslam ümmetinin kurtuluşu için mutlaka mücadeleye devam etmek gerekir kıymetli dostlar. Malumunuz görüyorsunuz görüntülerde. Yani gayrimüslim insanlar bile gidip gözlerini kırpmadan o siyonistlerin içine girebiliyorlar. Göz altlarını gördünüz zaten. Hakikaten de İslam ümmeti şu anda ayağa kalkması lazım. Onun için elimizden ne geliyorsa mutlaka yapmalıyız kıymetli dostlar. Allah-u Teala bu bayramı da buna vesile kılsın inşallah. İslam ümmetinin uyanışına vesile kılsın diyelim. Bu duygu ve düşüncelerle kıymetli dostlar, gelecek hafta değil bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle hepinizi şanice olan Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleri ile tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7, Kızıltepe.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı, Kızıltepe, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
4: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5, Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
5: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz dubai_avm_mardin. dubai_avm_kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı? Artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma Suresi 9 ve 10 ayetler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üzerine güneş doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Adem aleyhisselam o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır. Cuma gününde bir saat vardır ki hangi mümin o saatte Allah'tan bir dilekte bulunursa Allah onun dileğini kabul eder.
7: Frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır. Namaz kılındı mı artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasip arayın. Allah'ı da daima çok anın ki kurtuluşa eresiniz. Cuma suresi 9 ve 10. ayetler.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğluna zinadan bir pay yazılmıştır. Şüphesiz o buna mutlaka kavuşur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası yabancı bir kadını tutmak ve dokunmaktır. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yerlere adım atmaktır. Kalbin de zina isteği ve temennisi vardır. Tenasül uzvu tüm bu uzuvların isteklerini tasdik ederek arzularını gerçekleştirir veya uymayarak onları yalancı çıkarır.

0: Oksijen de renktir. Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.
1: Dostum sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
2: Cemre FM, tam 98.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım onları rahmetinle sevindir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon: 0544 596 20 97.
2: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
3: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim: Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
4: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin yolu üzeri Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta 0544 745 35 35.
5: Bambu AVM, kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram: Bambu AVM.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektörün

0: numara 8 Artuklu Mardin. Telefon 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
1: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
2: Yeterince tanınmadığınızı mı düşünüyorsunuz? Dinlediğiniz programa sponsor olmak ister misiniz? Reklam deyip geçmeyin.

0: 0 444 47 00. Gelin sizi tarihi kent Mardin'e tanıtalım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Gerçek iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cuma günü selametle geçtiği
1: Mardin ilimiz için cuma namazı vakti.

Evs İbni Evs'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: günlerin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çok salat ve selam getiriniz. Zira sizin salat ve selamınız bana sunulur.

Kehf suresinin fazileti. Kehf, dağda geniş mağara anlamına gelir. Surede üç önemli kıssa yer alır. Bunlar Ashab-ı Kehf, Musa ile Hızır aleyhisselam ve Zülkarneyn kıssalarıdır. Bu sure hakkında rivayet edilen hadislerden bazılarının anlamı şöyledir. Muaz bin Enes el-Cüheyni'den rivayete göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim Kehf suresinin baş tarafları ile sonlarını okursa bu sure onun için tepeden tırnağa kadar bir nur olur. İshak bin Abdullah bin Ebu Ferve dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ben sizlere azametleri gökler ile yer arasını dolduran 70 bin meleğin uğurladığı ve onu okuyana da benzerinin verileceği bir sure göstereyim mi? Onlar göster ey Allah'ın Resulü dediler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Bu Ashab-ı Kehf suresidir. Kim bu sureyi cuma günü okursa, 3 gün fazlası ile birlikte gelecek cumaya kadarki günahları mağfiret olunur. Ona semaya ulaşan bir nur verilir ve Deccal'ın fitnesinden muhafaza olunur. Surede dünya nimetlerinden, ahiret azabından, müşriklerin Hazreti Peygamber'e sorularından, imanı güçlendirecek güzel örneklerden bahsedilir. Sure şu ayetle son bulur. De ki, ben ancak sizin gibi bir beşerim. Şu kadar ki bana ancak ilahınızın bir tek Allah olduğu vahyediliyor. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukla hiçbir şeyi ortak tutmasın.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

0: Ebu Bürde İbni Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle dediler. Bir gün Abdullah İbni Ömer, Allah onlardan razı olsun, bana Cuma günü duaların kabul edildiği zaman hakkında babanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ettiğini duydun mu diye sordu da ben evet duydum. Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittiğini söyledi. Duanın kabul olunacağı o vakit imamın minbere oturduğu andan namazın bitmesine kadarki süre içindedir.
1: Gönüllere akan ses, Cemre Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
3: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
4: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
5: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
6: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres:
0: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir erkek bir erkeğin mahrem olan avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakmasın. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla aynı örtü altında yatmasın.

0: nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, alverler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musun? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim, halka

kalmış topuklarında, ırgatların ve türbanlarında kızların kavgasına sevdim.

Filistinli doktor âlâ, 9 kez doğdun aksanın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarında, 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek

hala saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerimi. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik.

Filistinli doktor âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabında. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm.

0: Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Kur'an-ı Kerim meali başlıyor. Kur'an-ı Kerim meali başlıyor.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O zat dedi ki, ben sana benimle birlikte olacaklara sabredemezsin dememiş miydim? Bunun üzerine Musa, eğer bundan sonra sana bir şey soracak olursam, o takdirde benimle arkadaşlık etme. Çünkü sen benim tarafımdan öne sürülecek özrün sonuna ulaştın dedi. Böylece onlar yeniden yola koyuldular. Sonunda bir kente varıp oranın halkından yiyecek istediler. Ancak kent halkı onları konuk etmekten kaçındılar. Bu arada o ikisi orada yıkılmak üzere olan bir duvar gördüler. O zat onu onarıverdi. Bunun üzerine Musa, isteseydin bu yaptığın işten dolayı bir ücret alabilirdin dedi. Bunun üzerine o zat dedi ki, işte bu benimle senin aranda yol ayrımıdır. Şimdi sana benimle birlikteyken sabredemediğin olayların iç yüzünü haber vereceğim. Gemi denizde çalışan yoksul insanlara aitti. Onu kusurlu hale getirdim çünkü peşlerinde her gemiye el koyan bir hükümdar vardı. Öldürdüğüm erkek çocuğuna gelince, onun annesiyle babası inanmış kimselerdi. Çocuğun ileride onları azdırmasından ve inançsızlığa sürüklemesinden korktuk. Rablerinin o çocuk yerine kendilerine ondan daha temiz, sevgi ve şefkat bakımından kendilerine daha yakın olacak bir çocuk vermesini istedik. Duvara gelince, o kentteki iki yetim çocuğa aitti. O duvarın altında onlara ait olan bir hazine bulunuyordu. Babaları iyi bir insandı. Bu yüzden Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet göstergesi olarak hazinelerini çıkarmalarını istemişti. Ben bunları kendiliğimden yapmış değilim. İşte benimle birlikteyken sabredemediğin şeylerin iç yüzü bunlardır. Sana Zülkarneyn'i soruyorlar. De ki, size onunla ilgili bazı şeyler anlatacağım. Gerçekten de biz onu yeryüzünde güçlü kılmış ve ona ulaşmak istediği her şeyi elde etmenin yolunu, sebebini öğretmiştik. O bir yol tuttu, sonunda güneşin battığı yere vardığında, o onu kara balçıklı bir gözede batar gördü. Orada bir topluma rastladı. Bunun üzerine biz, ey Zülkarneyn, onlara ceza da verebilirsin, iyi muamelede de bulunabilirsin demiştik. Zülkarneyn onlara dedi ki, haksızlık yapanı cezalandıracağız, sonra o Rabbinin huzuruna döndürülecek. O da ona görülmemiş bir azap verecektir. İnanan ve iyi iş yapana gelince, onun içinde en güzel karşılık vardır. Biz ona buyruğumuzdan kolay olanını söyleyeceğiz. Sonra yine bir yol tuttu. Sonunda güneşin doğduğu yere vardığında, kendilerine güneşe karşı korunma imkanı vermediğimiz bir toplum üzerine güneşi doğar buldu. İşte böyleydi. Hiç kuşkusuz biz onunla ilgili her şeyden haberdar bulunuyorduk. Sonra o yine bir yol tuttu. Sonunda iki set arasındaki bir yere vardığında, o setlerin önünde neredeyse hiç söz anlamayan bir topluma rastladı. Onlar dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapmaktadırlar. Bizimle onların arasında bir set yapman için sana bir vergi verelim mi? O dedi ki, Rabbimin bana vermiş olduğu güç daha hayırlıdır. Ancak siz bana gücünüzle yardımcı olun ki, ben de sizinle onlar arasına sağlam bir set yapayım. Bana demir kütleleri getirin dedi. Sonra iki dağın arasını onunla doldurunca, ateş yakıp körükleyin dedi. Sonunda demir kor haline gelince de, bana erimiş bakır getirin, üzerine dökeyim dedi. Artık Yecüc ve Mecüc bu engeli ne aşabildiler, ne de delebildiler. Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin size olan bir lütfudur. Bununla birlikte Rabbimin belirlediği zaman geldiğinde, o bu seddi yerle bir edecektir. Çünkü Rabbimin sözü gerçektir. Biz o kıyamet gününde, insanları dalgalar gibi birbirlerine çarpar bir halde bırakacağız. Sura üflenmiş, hepsini bir araya toplamışızdır. Beni anmaya karşı gözleri perdeli olan ve Kur'an'ı dinlemeye tahammül edememiş bulunan inkarcıları o gün cehennemle yüz yüze getireceğiz. İnkar edenler, kullarımın benim dışımda başka koruyucular edineceklerini mi sandılar? Gerçekten de biz, cehennemi inkar edenler için bir konaklama yeri olarak hazırladık. De ki, yaptıkları işlerde en çok ziyana uğrayanların kimler olduğunu size bildireyim mi? Bunlar iyi iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında yapmış oldukları çalışmaları boşa gitmiş olan kimselerdir. Onlar, Rablerinin ayetlerini ve onunla karşılaşacaklarını inkar etmişler. Bu yüzden amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet gününde onlara hiçbir değer vermeyeceğiz. İşte inkar etmeleri, ayetlerimi ve elçilerimi alay konusu yapmalarından dolayı onların cezası cehennem olacaktır. İnanan ve iyi işler yapanlara gelince, onlar için konaklama yeri olarak Firdevs cennetleri olacaktır. Onlar orada sürekli olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa ve bir o kadarını daha getirip katsak bile, Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınızın tek bir ilah olduğu vahyolunmaktadır. Artık kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, iyi iş yapsın ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetinin anlatımıdır. Hani o bir zamanlar Rabbine seslenmiş ve demişti ki, ey Rabbim, kemiklerim zayıfladı. Yaşlılıktan başımın saçları ağardı. Ey Rabbim, sana yaptığım dualar hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Ancak ben, arkamdan yerime geçecek yakınlarımdan endişe ediyorum. Çünkü karım kısırdır. Bu yüzden katından benim yerime geçecek, bana ve Yakup oğullarına mirasçı olacak olan bir çocuk bağışla. Ey Rabbim, onu hoşnutluğunu kazanan biri kıl. Allah buyurdu, ey Zekeriya, biz sana Yahya adında bir oğul müjdeliyoruz. Biz daha önce böyle bir adı kimseye vermemiştik. Zekeriya dedi ki, ey Rabbim, karım kısır ve ben de yaşlılığın son sınırına varmışken, benim nasıl oğlum olabilir? Melek dedi, öyledir. Ama Rabbin diyor ki, o bana göre kolaydır. Nitekim daha önce sen hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım. Zekeriya, ey Rabbim, öyleyse bu konuda bana bir işaret ver dedi. Allah da senin işaretin tam 3 gün boyunca insanlarla konuşmamandır dedi. Bunun üzerine Zekeriya mabetten çıkıp kavminin karşısına varmış ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaretle bulunmuştu. Ey Yahya! Kitaba sımsıkı sarıl demiş ve ona daha çocukken katımızdan bilgelik, hikmet, yumuşak kalplilik ve arınmışlık vermiştik. Bu yüzden o günahlardan çok sakınır ve ana babasına karşı çok iyi davranırdı. O baş kaldıran bir zorba olmamıştı. Doğduğu gün, öleceği gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağı gün ona selam olsun. Kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu yönünde bir yere çekilmiş ve onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Biz de ona ruhumuzu Cebrail'i gönderdik. O ona tam bir insan şeklinde göründü. Meryem dedi ki, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım. Eğer ondan korkuyorsan bana dokunma. Melek dedi, ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk vermek üzere Rabbin tarafından gönderilmiş bir elçiyim. Meryem dedi ki, bana bir insan dokunmamışken ve ben iffetsiz biri de değilken benim nasıl çocuğum olabilir ki? Melek dedi, bu böyledir. Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Çünkü biz onu insanlar için katımızdan bir mucize ve bir rahmet kılacağız. Bu karara bağlanmış bir iştir. Sonunda Meryem ona gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sürüklediğinde, ah keşke bütün bunları yaşamadan ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Bunun üzerine aşağısından melek ona şöyle seslendi. Sakın üzülme. Çünkü Rabbin senin alt yanında bir su pınarı var etmiştir. Hurma ağacının dalını kendine doğru silkele, üzerine taze ve olgun hurma dökülecektir. Artık ye ve iç. Gözün aydın olsun. Eğer herhangi bir insan görecek olursan, ben çok merhametli olan Allah'a susma orucu adadım. Bu yüzden bugün hiç kimseyle konuşmayacağım de.
1: Kur'an-ı Kerim meali sona erdi. Kur'an-ı Kerim meali sona erdi.
3: Cemre Efendi, halkı Hakk'a çağıran radyo.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı. Numara 7, Kızıltepe.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız: Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz: Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu, Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi: İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
7: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
8: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
9: Reklamları dinlediniz.

Kardeş Radyo'nun birlikte sunduğu, birlikte yapmış olduğu İstek Saati ile sizlerle birlikteyiz. Bizimle birlikte olan, aynı yayında aynı heyecanı paylaşan radyoları verip ondan sonra iletişim hattımızı hatırlatacağım inşallah.

Evet, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Adana'dan Uslat FM, Van'dan Serhat FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM ve Mardin'den Cemre FM. Evet, buradan da Radyo Urfa olarak Peygamberler Şehri Şanlı Urfa'dan, Radyo Urfa'nın stüdyolarından bu programı sizlerle birlikte yapmaktayız inşallah. Göndermek istediğiniz mesaj ve paylaşımlar için 0552-334-9370 WhatsApp hattımıza gönderebilir, yollayabilirsiniz.

0: Bendeniz size gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.
1: Yüreğine aşkı dolur, sevgiyi besle. İnan ki bu umut gelecek, güneş nuruyla.
0: Abdüsamet Şener'den, Abdüsamet Şener'in güzel sesinden dahi eserini dinleyeceğiz. Eser şu anda bizleri dinleyen tüm radyoların dinleyicilerine, hasreten ortak yayında bizlere katılan kardeş radyoların
1: orada bir umut gelecek
0: çalışanlarına gelecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, İstek Saati'nde birlikteliğimiz devam ediyor. Absame Şener'den Dayı Eser'ini dinledik. Devam ediyoruz. Gelen mesajlar var. Mesajları paylaşacağım inşallah. Ama ondan önce iletişim hattımızı bir daha hatırlatmış olalım. 05-3391 özür dilerim. 0552-334-93-70 hattımıza mesajlarınızı bekliyoruz.
2: Çık sen şu dağlar başına, umudu gözle, hüzünleri ver hayale.
1: Evet, diğer vakıflarımıza ulaşan bir dinleyicimiz var. Selam aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacaktır. Diyarbakır 3 nolu T tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan Şaban Bilen adına istiyorum. En ahi ente hurun ilahisi. Yeşil Çınar İzme Havuzu testleri ailesinden selamlarımızı iletiyoruz. Şimdiden Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz kardeşimize.
2: Sevgiyi besle. İnan ki umut gelecek güneş nur ile.
1: İnan ki haberleşen inşallah Urfa'dan Said Karadal kardeşim, Muhammed Said Karadal kardeşim mesaj göndermiş. Onun mesajını da okuyalım. Selamun aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum demişler. Teşekkürler. Başta Gazze olmak üzere zulüm altında yaşam mücadelesi veren tüm Müslüman kardeşlerimizi dualarımıza unutmamak istiyorum. Rabbim makazların altında umut bekleyen çocukların, evladına sarılamadan toprağa veren anne babaların, yurdundan edilen mazlumların yardımcısı olsun inşallah. Amin. Allah'ım çaresiz bırakılan kardeşlerimize kapıları aç, korkularını güvene çevir, aşk alanlara rızık, yaralılara şifa, yorgun gönüllere sabır nasip eyle. Şehitlerimizi rahmetinle kuşat, ümmet-i Muhammed'e yeniden birlik, merhamet ve güç ver. Bizleri de onların acısını hisseden, duasını eksik etmeyen kullarından eyle. Amin diyoruz bu güzel duasına. Bu duygulara eşlik edecek anlamlı bir eser çalarsanız çok sevinirim demiş. Çalacağınız parçayı yeğenim Zekeriya Maytalman'a armağan ediyorum. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu demişler. Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Teşekkür ediyoruz Mehmet Said Karadar kardeşimize göndermiş olduğu paylaşım için. Hiç bekletmeden eserle devam edelim.

0: parmağı sele içinde.
1: Güneş nur ile inan ki umut gelecek.
0: Evet kardeşim, sen özgürsün eseriyle devam edeceğiz. Ahi ente hürrün.
1: Allah diye duaya aç ellerini, Allah diye orada bir umut.
0: Eserden sonra inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Kardeşim sen üzgürsün, ahi ente hürün eserini dinledik. Gerçekten bize Rabia Meydanı'nı, Mısır'daki direnişi hatırlatan güzel bir eserdi. Esere sadece demir parmaklar arasında, dört duvar arasında hapsolmak değildi. Asıl esaret nefsine şeytana esir olanların esaretidir ki onlar Hazreti Yusuf'u hapsetmişlerdi. Fakat Hazreti Yusuf içeride de olsa, zindanda da olsa aslında özgür olan kendisiydi.
2: İnan bir muştu gelecek bir Allah diye.
1: İletişim hattımızı hatırlatarak size gelen mesajları paylaşacağım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza. Evet, bir daha tekrarlıyorum. Arayan dinleyicilerimiz, daha doğrusu numarayı kaydedemeyen dinleyicilerimiz için bunu bir daha hatırlatalım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarını gönderebilirler. Oradan mesajlarını iletebilirler.
2: Gelecek güneş nur ile.
1: Numarayı kaydedemedikleri için bazen yerel olan numaraya, yerel olan iletişim hattına mesaj gönderebiliyorlar. Buradan hatırlatmış olalım. Lütfen bu numaraya mesajlarınızı yollasanız daha iyi edersiniz.
2: Aya aç ellerini Allah diye. Orada bir umut gelecek.
1: Evet, Adana'ya uzanıyoruz. Adana'da mesaj gönderen İzzettin Baykal kardeşim var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı bereketli yayınlar olsun inşallah demiş. Allah razı olsun. Sede Şehitler Kervan'dan Kim Utanmadı eseri ricamdır. Eser size, teşekkür ediyorum. Sülh Medresesinde bulunan azizlerimize İzzettin Akbulut, Mehmet Yeter, İbrahim Çelik, Rıdvan Aksu, Hacı Gülhan, Dağ Tekin, Yunus Emre, Ekış Hocama, Mustafa Fıstık, Adem Bilmez, Metin Kiraz, İbrahim Halil Çay, Mustafa Caymaz, İsa Yakak, Abdüselam abilere, Ahmet abiye, Serhat abime, Ferhat Adem hocama, Nurullah hocama, Ustad Efendi ailelerine,
2: yürüyeceksin.
1: Diğer kardeş radyo çalışanlarına gelsin. Son olarak çocukların Bilal, Esra ve Ahmet dersine gelsin. Allah'a emanet olun. Adana'dan İzzettin Baykal kardeşimiz bunları göndermiş. Hayırlı cumalar olsun diyerek de mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzettin Baykal kardeşime. Ve Kayseri'ye uzanıyoruz. Güzel bir dua ile bize eşlik eden, bize mesaj gönderen Mehmet Şükrü abimiz var. Allah'ın peygamberlerinin emaneti Kudüs kan ağlarken bizleri bu utanç verici gaflet uykusundan uyandır. Biz fani dünyaya dalıp sustuk. Sen göğsünü bombalara siper eden o bir avuç yiğidi ve yetim çocukları katından ordularınla destekle. Vefasızlığımızın vebalini o masumlara ödetme ya Rab. Amin, amin, amin diyerek mesajını bitirmiş ve bu güzel duasına...

Grup Kremandalı ile Esel'le devam edeceğiz. Adana'dan İzzettin abimizin istemiş olduğu bir eser. Eseri verelim, sonrasında inşallah birliklerimiz devam edecek. Bırak.

Gene mesajları okumaya başlamadan önce iletişim hattınızı bir daha hatırlatmış olalım. 0552 334 93 70 dolu hattımıza mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Kurban olun celalına ya Resulallah. Evet, Fatma Akaya'nın göndermiş olduğu, Fatma bacımızın göndermiş olduğu bir mesaj var. Esselamu aleyküm, aleyküm selam. Cezaevinde olan abim Hüseyin Akra'ya Elveda Zeynep parçasına armağan ediyorum, teşekkür ederim demişler. Bu eser bizde muhtemelen yoktur ama Elveda isminde bir eser bizde var, birkaç eser var. Onun için ondan bir tane hazırlayacağım inşallah. Gülbün sineye gül saçar gülşende. Üsul Gurbet'in Elveda eserimiz var. Sesler ya Ahmet Allah. Diğer bakalım mesaj gönderen başka bir dinleyicimiz var. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Diyarbakır'dan Ümmü Mervan demişler. Diyarbakır cezaevinde olan kıymetli eşim Deniz'e Murat Yaman'dan Gülümse Yüzün parçasını armağan ediyorum. Hamdolsun bizi imtihan eden zor anlarda kendini hatırlatan Rabbimize diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ümmü Mervan bacımıza göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Evet, Adana'dan İzzet kardeşim mesaj göndermiş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Adana'dan İzzet, Mustafa Dursun'dan Uçun Kuşları eserini istiyorum. Eser tüm Müslümanlara, İsrabilere, İzzettin Baykal, Mehmet Aktaş, Seyfettin Yaşar, Cemal Aktaş, Mustafa Yıldırım, Hikmet Şahin ve Otak Yayında olan tüm kardeşlerime armağan olsun. Hayırlı yayınlar, Allah'a emanet olun diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz İzzet kardeşimize göndermiş olduğu bu paylaşımdan dolayı. Evet, Elveda eseriyle devam edeceğiz.

0: Elveda Zeynep, ben gidiyorum öz kanımla bulanmaya.
1: Evet, Elveda Zeynep esiriyle
0: dini uğruna
1: Sivan yayında
0: düşman ile çarpışmaya. Elveda ey Zeynep'im, sil gözyaşlarını, ardım sıra. Sakın, sakın ağlama.

0: İstek Saati devam ediyor.
1: Evet, kardeşimizin ihlasından olsa gerek, seçmiş olduğumuz eser tam da istemiş olduğum eserdi elhamdülillah. Bu vesileyle ilk kez bu eseri dinliyorum desem herhalde ayıp olmaz. Ve devam ediyoruz, gelen mesajlar var. Sırada Murat Yaman'dan Gülümser Yüzüm eseri var. Gülümser Yüzüm eserini vereceğiz inşallah. Bu eseri Adana'dan Zet abinin istemişlerdi. Devam ediyoruz gelen eserleri okumaya. Evet, yine Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan Alaaddin kardeşim mesaj göndermiş. Mesajını Kürtçe olarak bizimle paylaşmış. Malat Ağabey, kardeş terazi büyük. Selam aleyküm, aleyküm selam. Ece edeni Alaaddin, kuvvet be, rahma khadil di babetledi. Bername ve serkhiri ve inşallah ecve. Ciber İda Kurbani, cidden geldi Urullah, Cecna ve Pirovuzu Tukhazın ve elbette Taybeti Diyari ve Malbata ve Dikin, Diyarin Hamu Geli Müslümana. Ye Gazze'ye, Filistin'e, ye Lübnan'e, ye İran'e Dikin, ve Doğu Türkistan'e, Kürdistan'e Dikin, ve minin dinav khayru khashiyede, selav u dua. Ve ama khabi havi kadandi, vi şehri kadandi, malata ve khudeş terazi ve birey aladdi. Bu ve peyamakta merpar ve kiriye inşallah helvesi kütle khusti eme hüseden ida kurban eme jibidin inşallah. Evet, kurban bayramının gölgesi üzerimize düştü, mübarek Zilhicce ayındayız. Evet, Diyarbakır'dan bize ulaşan bir dinleyicimiz vardı. Mesajını yayınlayınca biraz mesajı geriye düştü. Hakkına helal etsin. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Ben Şehadet Diyarbakır'dan. Biz yine İslam albümünden Adalet-u Hakina'yı eserini istemişler. Eser Çağrı Efendim Çağrı Çarlarına gelsin. Rehbet ve ailesine gelsin. Allah'a emanet olun. Selama duayla mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Şehadet kardeşimize. Evet, Murat Yaman'ın Gülümser Yüzüm eseriyle devam edelim. Evet, mesela bizden de İzzet kardeşimize Adana'ya gelsin. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

El Batman'da bir dinleyicimiz ulaşmışlar. Uzun bir mesaj bizimle paylaşmış, okuyalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı, nurlu, bereketi cumalar diliyorum demişler. Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah razı olsun diyoruz. Yüce Rabbim Filistin'de ve zulüm altında direnen tüm Müslüman kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun inşallah. Ve Yahudileri kahru perişan eylesin. Rabbim Yusuf abilere hayırlı bir kapı açsın, onları ailelerine kavuştursun inşallah. Amin. Rabbim bütün hastalara acil şifalar ihsan eylesin. Bütün Müslümanların ve İslam aleminin şimdiden Kurban Bayramı'nı tebrik eder. Hayırlara vesile kılmasını Yüce Mevlam'dan niyaz ediyorum. Özellikle demiş Yusuf abilerimin ellerinden öpüyorum, bayramlarını tebrik ediyorum. Rabbim onlara hayırlı bir kapı açsın inşallah. Ben sizden bir eser rica edeceğim demiş. Sadat Uçan'dan Bayram Bu Bayram eserini istemişler. Bu eser tüm ortak yayında bulunan radyo çalışanlarına, dinleyicilerine ve Yusuf abilere, kendi aileme ve bütün Müslümanlara armağan olsun. Ben Batman'dan bir dinleyici demiş. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, başka bir dinleyici mesaj göndermiş. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Hayırlı yayınlar demişler. Allah razı olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun cümleten. Sizden istek parçam olacak. Diyarbakır Üçnoğlu TTP kapalı cezaevinde yatan Şaban Bilen adına istiyorum. Ah ente hürn ilahisi. Mesajını tekrarlamışlar. Bu mesajı daha önce okuduk ve eseri vermiştik. Urfa'ya geliyoruz. Peygamberler Şehri Şanlıurfa'dan mesaj gönderen Ömer Karadar kardeşim var. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Allah razı olsun. Ben Şanlıurfa'dan Ömer Karadal. Sıradaki eseri Karadal ailesine, kıymetli kardeşim İbrahim Halil Güven'e, değerli Seyyidimiz Abdullah Zengin'e armağan ediyorum. Ayrıca Bilal Güller'den güzel bir eser rica ediyorum. Allah'a emanet olun, hayırlı yayınlar diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz Ömer Karadal kardeşimize. Helveste meydereziye de Jelun Rah Kuray, Cezna ve Piroz Büyübü. Ve helveste bir tayyip etti. Ke khustubu, je edene kek aladin, birayi aladin khustubu. Emci cinahada cacinavaya tevai gühdarin megüdari dikin. Ye tamamı Müslümana, tamamen alema İslami u gühdarin radyome. Radyo gudubeşna behevdure ve yayın edikin inşallah. Bu antava melih. Evet, bu güzel eser Nurullah Kuray'dan Cezna ve Piroz ve eseri bizden de şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize gelsin. Onların bayramını tebrik ediyoruz şimdiden.

Değerli muhtarlarımıza ulaşan bir dinleyicimiz, biz kardeşimiz var. Hayırlı programlar demiş. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Abdullah ben demiş. Sizde Şehit albümünden Ya Rabbi Müslümanız ve Heveş Yarki eserini tüm dinleyicilerinize ve İslam davasına gönül veren tüm muahitlere armağan ediyorum. Rabbim kendi rızası için çalışmalarınızı kabul etsin inşallah.

yine Adana'ya uzanıyoruz. Adana'dan gene bir mesaj var. O mesajı da sizlerle paylaşalım. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben Adana'dan Muhammed Yahya Özbay. Eşref Ziya'dan bir güneş doğur ilahisini istiyorum. İslam'ın izzetini ayakta tutmak için her şeyini feda edenlere ve tüm radyomuz ailesine armağan ediyorum. Allah razı olsun Muhammed Yahya kardeşimizden. Evet, Siirt'e uzanıyoruz. Siirt'ten gelen bir mesaj var. Onu da atlamadan, daha doğrusu onu da vererek esere geçelim inşallah. Esselamu aleyküm, aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar demiş. Allah razı olsun. Siirt'ten Ayşe Sedat Uçan'dan bir ilahi istiyorum. Evet, şu anda çalan ilahimiz Sedat Uçan'dan. Esed tüm Müslüman kardeşlerimize, kardeş radyolara gelsin. Selam ve duayla Allah Filistin'deki kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin diyerek mesajını bitirmiş. Teşekkür ediyoruz. Ayşe bacımıza göndermiş oldukları bu paylaşımdan dolayı. Ve hiç bekletmeden sıradaki eserle devam edelim. Bilal Güler'den Handevan eserimiz.

هسته ده گروپ متن عدالت و حقینای اثر مزوار اثر گشمده میشه گلن نصدداره پایلشمایه دوام میده ده دیار بقیر سی رواندان بیر دیمیجیمز ولاشمه سلام علیکم علیکم سلام سی رواندان حمزه خادشم ولاشمشلار گروپ ماورادان دیار بقیر ترکیسونی استمیشلر Eseri radyo başında dinleyenlere ve siz değerli Çağrı FM çalışanlarına Adıyaman Gerger'de bulunan Muhammed abiye gelsin ve Fecra Kur'an takipçilerine gelsin demiş. Son olarak Ali İzzet Bogoviç'ten bir sözü bizimle paylaşmışlar. Onu da okuyalım ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız düşmanlarımızın sözleri değil dostlarımızın sessizliği olacaktır.

Evet yoldayım. Bizi dinleyin. Arabasında bizi dinleyin. Bir dinleyicinin mesaj göndermiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ben Abdülhab Öncelik. Sıradaki parçayı Recep Hocama 2. Medresesine Umut Kemal'in çalışanlarına ve 9 kardeş radyoya armağan ediyorum demişler. Allah'a emanet olunuz. Teşekkürler Abdülhab abi göndermiş olduğunuz bu paylaşımdan dolayı. Evet bazen kardeş radyoları eksik sayabiliyoruz. Şanlıurfa'dan Radyo Urfa, Batman'dan Aksa FM, Bingöl'den Bingöl FM, Siirt'ten Botan FM, Mardin'den Cemre FM, Diyarbakır'dan Çağrı FM, Gaziantep'ten Kervan FM, Van'dan Serhat FM, Adana'dan Ustad FM ve Avrupa'dan Davet FM bizlerle birlikte aynı frek, aynı yayında, ortak yayında aynı heyecanı birlikte yaşıyoruz.

Mardin'e gelen bir mesaj var, onu da okuyup sizlerle paylaşalım. Mardin'den selamlar demiş. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hayırlı yayınlar, Allah razı olsun. Ben Mustafa. Sıradaki eser kıymetli dinleyicilere gelsin. Kendinizi hak ile meşgul etmediyseniz batıl sizleri istila eder. Lütfen bu mübarek günlerde özelde Gazze için, gene de bütün İslam alemi için bolca dua edelim. Kalın sağlıcakla diyerek mesajını bitirmiş Mustafa kardeşimiz. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Ergün Gürkan kardeşim mesaj göndermiş. Sadece kısa bir paylaşımda bulunmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Hayırlı yayınlar, hayırlı cumalar demiş. Allah razı olsun. Adam paradan bir ilahi çalar mısınız diyelim mesajını bitirmiş Gürkan kardeşim. Teşekkür ederim.

Sırada Ayşen Ziya'dan bir parçamız var, bir eserimiz var. Bir güneş doğuyor. Hep anın insan. Adana'dan Muhammed Yahya kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah.

Evet, Allah'ımızın lütfu olan iki güzel bayramımız var. Biri Ramazan bayramı. Allah'ın bizim için farz kılmış olduğu Ramazan ibadetini yerine getirdikten sonra, peki de o ibadeti yerine getirmenin huzuru ve neşesiyle Rabbimiz onu bize hediye etmiş. Bir ikinci bayramımız da Kurban bayramı. Evet, hac menasikleri tamamıyla Allah'a kendini adamış, Allah'a teslim olmuş, Allah'a ram olmuş bir ailenin Allah için yapmış olduğu amelin menasik olarak Rabbimiz tarafından bize emredilmesi ve 5000 yıldır devam ediyor olması gerçekten çok anlamlı, ama çok anlamlı, ders alınabilecek hikmetleri çok olan bir

Belki de küreselleşme ile birlikte batıdan içimize ithal edilen ya da ihraç edilen bir takım semboller bizim bu sembollerin yerini aldı. Halbuki Allah-u Teala'nın şairleri olan sembolleri tabiri caizse onun imzası olan bu sembolleri ihmal etmemek, dikkate almak lazım. Onlardan bir tanesi de mübarek Kurban Bayramı.

bütün bir İslam aleminin Kurban Bayramı namazı için camilere akın etmesi, camilerde bir araya gelmesi, sonrasında ise bayramlaşması bunun nişanesi, bunun alametidir, güzel bir görünümüdür. Bu sembolün dışarıya yansımış olan şeklidir. Bunun devam etmesi, daha güzel, daha büyük bir şekilde sürmesi lazım. Mustafa Dursun'dan Üstü Gönlüm eseriyle devam edelim. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek.

Evet, şimdiden tüm dinleyicilerimizin, tüm kardeşlerimizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun inşallah. Her günleri bayram gibi, her sevinçleri bayram gibi olsun inşallah. Bu en büyük temennimiz, en büyük dağımız, kardeşlerimizin, Gazze'deki, Hizne'deki kardeşlerimizin bayramları bayram gibi yaşamaları, özgür oldukları, azat oldukları, Siyonistlerin zulümlerinin bittiği, sona erdiği ve kahru perişan oldukları o günleri Rabbim bizlere de onlara da göstersin. Onlar da bu ümmet için, İslam davası için, Kudüs için, Mescid-i Aksa için nice kurbanlar verdiler. Rabbim onları bunun diyeti kılsın, bunu kurbanı kılsın ve bu umut ettikleri Kudüs'ün azad olduğu, Mescid-i Aksa'nın özgür olduğu, orada rahat bir şekilde namazlarını kıldıkları o günlere ulaştırsın inşallah. Sırada Grup Mavera'dan Ah Diyarbakır eserimiz var. Bir Diyarbakır türküsü. Silvan'a Hamza kardeşim istemişlerdi. Onun için çalacağım inşallah. Sonrasında inşallah Gürkan kardeşimizin istemiş olduğu Adem Para'dan bir eser var.

sırada Adem Farah'dan bir eserimiz var. Kırkan kardeşim istemişlerdi bu eseri. Onun için çalacağım. Sonrasında inşallah birlikteliğimiz devam edecek. Son bir eserle ve programda hatta kapatmış olacağız. Bu eserden sonra buradayız.

El saatlerimizi 15.39'u gösteriyoruz. Yavaş yavaş programdan sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sırada son bir eserimiz var diyelim aslında. Güzel eserlerle geldi. Biraz da slow olan eserlerdi. Günün istedik biraz daha hareketli, biraz daha canlı olan eserler olsun. Ama olsun, her eserimiz güzeldir, her eserimiz anlamlıdır. Grup kardeşlikten çocuklar eserimiz var. Bu eseri şu anda bize kulak veren, bizi dinleyen, sessiz bir şekilde bize kulak veren Enver hocama, hasreten ona gelsin, Yunus abiye gelsin. Radyoların başında bizi dinleyen kardeş radyoların canlı canlarına gelsin. Eli öpülesi annelere, babalara gelsin. Şimdi de onların bayramlarını tebrik ediyorum. Ellerinden öpüyorum. Hasret diyarında muhacir olan kardeşlerimize, abilerimize, annelerimize gelsin. Avrupa'dan bizi dinleyen tüm dostlara, tüm abilerimize gelsin inşallah.

Al şimdi Orta Doğu mazlum. Yokluğun fırsattır zulmün sultasına. Yıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvardan sana.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men. 0544 626 87 64. Bilal Men. 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü, kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres Kurs Yolu üzeri Serenkış Şasiyanı Kızıltepe Mardin.
3: Güvenilir adresiniz Bekent Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Bekent Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Bekent Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres Nur Mahallesi 57. Cadde 10. Sokak Bereket Ekmek İlerisi Robin İnşaat 6 Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Güvenli ve sıcak bir eğitim yuvası arıyorsanız yaz dönemi kayıtlarımız başladı. Yarım Elma Oyun Evi'nde çocuklarımız sevgi dolu bir ortamda Kur'an-ı Kerim, hadis, siyer ve ahlak dersleriyle değerler eğitimi alırken matematik ve İngilizceyi eğlenerek öğreniyor. Yarım Elma Oyun Evi. Sevgiyle büyüyen minik adımlar. Bilgi ve kayıt için 0555 965 96 35.
6: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz Dubai @AVM @Mardin. Dubai @AVM @Kızıltepe. Adres 13 Mart Mahallesi Park Hastanesi Çaprazı Fuat Yağcı Camii Karşısı Artuklu Mardin. Kızıltepe Şube Yenikent Mahallesi 8. Cadde Babur Apartmanı 6 30 metrelik geniş cadde Kızıltepe Mardin.
7: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Reklamları dinlediniz.

Bayramda sevgi paylaşılır, gönüller birleşir, dostluklar daha da güçlenir. Mardin Cemre FM 98.0 frekansında Kurban Bayramı'nın manevi huzurunu siz değerli esnaflarımızın bayram tebriği mesajlarıyla dinleyicilerimize ulaştırıyoruz. Siz de işletmenizin adını bayramın bereketiyle buluşturun. Bayram tebliğinizi binlerce dinleyiciye ulaştırın. Hem firmanızı tanıtın hem de gönüllere dokunun. Kurban Bayramı'na özel reklam ve tebrik yayınlarıyla Cemre FM sizleri bekliyor. Bayramın bereketi işlerinize, huzuru hanenize dolsun. İrtibat 0545 434 47 çift 0.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة إلهنا وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen

ikincisine yürüyorsun. Tenin soluyor, gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Güvenilir adresiniz Beken Ticaret. Boya, hırdavat ve su tesisatı malzemelerini uygun fiyata nerede bulabilirim diye düşünmeyin. Beken Ticaret'e gelin. Yılların verdiği deneyimle güvenin adresi olmaya devam ediyoruz. Su tesisatımı çektirmek istiyorsunuz? Beken Ticaret'e bir telefon açmanız yeterli. Adres: Sobacılar Çarşısı numara 5 Kızıltepe. İletişim: 0542 726 46 74 Mehmet Beken.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz: beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz

0: 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99.
1: Asır Panel, asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız, büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda, deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon: 0414 502 11.0.
2: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM. AVM'de indirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi, Ergül Mobilya 6, Bizim Toptan Market Üstü, Artuklu, Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr 7 gün 24 saat kesintisiz yayın. Tam 98. Cemre FM.
1: Yasin'im. Vurulduğunu duydum Yasin'im. Oysa daha vurulma yaşında değilsin. Duydum ve bittim Yasin'im. Elinde yardım paketleri, elinde kurban etleriyle ayaklar altında çiğnenen güller, bıçaklarla doğranan, katledilen, üstüne benzin dökülen güller. Oy Yasin'im, oy Yasin'im. Ne de güzel kokarsın, ne de güzel kokarsın.

Yasin'im. Vurulduğunu duydum Yasin'im. İmtihan kasırgasına tutuldum. Taşlarla ezilenleri, evlerin çatısından atılan

Yasin'im, Turan hocamı da vurmuşlar. Sonra Riyad ve Cumali. Öyle birdenbire, öyle apansız gitmenin en acısını omuzlarımıza yükleyerek. Yok Yasin'im, öyle kolay değil yaşamak. Yaşamak bir kambur artık Yasin'im. Yaşamak soylu bir öfke. Yaşamak sabra çentik. Yaşamak ilmik ilmik. Yasin'i, Hüseyin'i, Cumali'yi, Riyad'ı, Hasan ve Turan hocayı hesaplamaktır. Var sen yaşayışını sürdür Yasin'im. Yaşamak Yasin'i anlamaktır. Yasin'i anlamaktır yaşamak. Yasin'i anlamaktır yaşamak.

gönlümde dinmez yaraya. Kavuşur muyuz bilmem ki o Mevla'ya. Hasret kaldım enbiyaya.

Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Meydan Ucuzluk Pazarı. Her türlü hediyelik eşya, çocuklara özel oyuncaklar ve takılar, çeşit çeşit kırtasiye malzemeleri, her türlü mutfak eşyaları, inşaat ve hırdavat malzemeleriyle tüm temizlik ürünleri. Nezih bir ortam ve uygun fiyatlarla hizmetinizdeyiz. Adres: Yeni Mahalle, Cumhuriyet Meydanı, Ziraat Bankası yanı, numara 7 Kızıltepe.
2: Harikalar AVM, Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu, Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu üzeri Ortaköy, Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe, Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon: 0530 690 27 79. Instagram adresimiz: Yusra Tesettür.
5: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
6: Dubai AVM. Aradığınız birçok şey şimdi tek adreste. Kaliteyi uygun fiyatla buluşturan Dubai AVM, binlerce çeşit ürünüyle alışverişin yeni adresi oluyor. Züccaciye, ev plastiği, hırdavat, elektrik, elektronik, hediyelik, çeyiz, ev tekstili, halı, kutlama ürünleri, oyuncak çeşitleri ve daha neler neler. Deneyimli ve güler yüzlü personelleriyle alışveriş artık daha keyifli, çok daha avantajlı. Hafta sonuna özel kampanya ve indirimleri kaçırmayın. Bizleri Instagram adresimizden takip etmeyi unutmayın. Instagram adresimiz: Dubai AVM Mardin. Dubai AVM Kızıltepe. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi Çaprazı, Fuat Yağcı Camii Karşısı, Artuklu, Mardin. Kızıltepe Şube, Yenikent Mahallesi, 8. Cadde, Babur Apartmanı 6, 30 metrelik geniş cadde, Kızıltepe, Mardin.
7: Hadi Mardin, şimdi alışveriş zamanı. Evinizin tüm ihtiyaçları için doğru adres Mardin Uygun AVM. Türkiye'nin dört bir yanında yüzlerce şubesiyle hizmet veren Uygun AVM, eviniz için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz doğru adres. Ev tekstilinden züccaciyeye, hediyelikten hırdavata, plastikten çeyizlik ürünlere kadar binlerce çeşit uygun fiyatlarla kaliteden ödün vermeyen Mardin Uygun AVM'de. İndirimleri kaçırmamak için Uygun AVM Mardin Instagram adresini takip etmeyi unutmayın. Kaliteyi uyguna almak sizin de hakkınız. Adres: Vali Ozan Caddesi Ergül Mobilya 6 Bizim Toptan Market Üstü Artuklu Mardin. İletişim: Uygun AVM Mardin Instagram hesabı.
0: Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim: Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
8: Reklamları dinlediniz.

olan teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr

0: Biz hayatı seslendiriyoruz. Cemre FM tam 98.
1: Evhel bestahaye edebi seydaye meymalımız gin endameye gitiya alimanum medreseyan bi münasebeta zafera birayin meyi hamase u leşkeri kassamin visiye ve zafera birayin me tebriku piroz kiriye.

0: Pratik Hukuk başlıyor.
1: Selamünaleyküm. Hukuki meselelerinize pratik çözümler bulduğunuz Pratik Hukuk programıyla karşınızdayız. Programımıza hoş geldiniz. Yanımda avukat Adem Aksuver var. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Yusuf Bey. İyi
1: yayınlar diliyorum. Nasılsınız Adem Bey?
2: Teşekkür ederim. İnşallah. Sağ olun. Sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Bu programımızda iş hukukunun iş kanununun 25. maddesini biraz konuşacağız,
2: evet.
1: Ve iş hukukundan da bahsedeceğiz.
2: Bu
1: programda işveren haklarından bahsetmek istiyorum aslında. Biliyoruz ki iş kanunu 25. maddede işveren haklarını düzenleyen kanunlar,
2: evet,
1: içeriyor.
2: Evet.
1: Öncelikle bir işverenin haklı fesih nedenlerini sizden öğrenebilir miyim?
2: Teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, bahsettiğiniz gibi kanun, iş kanunu 25. maddede kanun koyucu belli şartların oluşması halinde işverene tek taraflı olarak iş sözleşmesini feshedebilme hakkı vermiştir. Burada kanun bu durumu üçe ayırmış. İlk olarak sağlık sebepleri demiştir. Sağlık sebepleri ve ikinci olarak ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri diyerek ikinci durumu saymıştır. Üçüncü durum ise zorlayıcı sebepler dediğimiz artık çekilmez hale gelmiştir iş ilişkisi. Ve bu durumda işveren iş ilişkisini haklı bir şekilde sona erdirebilir.
1: Evet, yine 25. maddeyle devam edecek,
2: evet,
1: olursak bu sözleşmenin feshinden sonra işçi, evet, ne gibi durumlarla karşılaşır, ne gibi sonuçlarla karşılaşır?
2: Evet, burada şimdi tabii çok önemli bir nokta burası. Kanun içerisinde 3 ayrı durumdan bahsedilmiştir. Bu 3 ayrı durumdan işçinin kesinlikle çok dikkatli olması gereken bir durum. 25. kanunun ikinci maddesinde sayılan durumdur. Burada kanun koyucu yapılmış olan, yani burada sayılmış olan davranışları işçi tarafından sergilenmesi halinde çok ağır bir sonuç bağlamıştır. Nedir bu ağır sonuç? Hem ihbar tazminatından yoksun kalıyor işçi, hem de kıdem tazminatından. Yani işçi, mesela bir örnek vermek gerekirse, İşçinin işverene yahut onun ailesi üyelerinden birine yahut işverenin başka işçisine sataşması.
1: Evet.
2: Yani burada işçi işletme içerisinde bir işçiye veyahut da işveren veyahut işveren yakınlarından birine sataşması, bir kavga çıkarması halinde kesinlikle hem ihbar tazminatından hem de kıdem tazminatından yoksun kalmaktadır. Ancak kanunda diğer düzenlenen diğer durumlarda ise işçi sadece ihbar tazminatından mahrum kalmaktadır. Ancak kıdem tazminatını yine de hak etmektedir.
1: Evet Adem Bey, madem kıdem ve ihbar tazminatlarına girdik, onunla ilgili bir sorumuz var. Onu yöneltmek istiyorum,
2: evet,
1: size. Daha fazla açmak istiyorum aslında, daha büyük bir, daha geniş bir bakış açısından bakacak,
2: evet,
1: olursak. Hangi durumlarda kıdem, hangi durumlarda ihbar tazminatı verilir ya da verilmez?
2: Evet.
1: Ya da birinin verilmeyip birinin verildiği durumlar var mıdır?
2: Daha da açmak lazım. Belki, evet, biraz da aslında kanunun içine girmemiz lazım. Öncelikle sağlık sebeplerinden başlayalım. Şimdi kanunda birinci fıkra A bendinde şöyle söylenmiş. İşçinin kendi kastından veyahut derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalık olması halinde. Yani burada böyle bir durum zikredilmiş. Bir diğer durum, işçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olduğu ve iş yerinde çalışmasında sakınca bulunduğunun sağlık kurulunca saptanması durumu. Yani burada diyelim işçi, tabii bizim çok karşılaşmayacağımız bir durum ama en azından işçi olarak, işveren olarak karşılaşabileceğimiz bir durum. Örnek veriyorum, işçi iş yerine içkili geldi.
1: Evet.
2: Şimdi o hemen işi içkili geldiği için tamam haklı neden nefes edelim şeklinde bir yaklaşım sergileyemeyiz. Nasıl bir durum olmalı? Diyelim işçi geldi iş yerine, içki içmiş ama sakin. Yani etrafına zarar da vermiyor. İçkili olduğunu da fark edemiyorsunuz. Bu nedenden dolayı işin aksamasına da neden olmuyorsa işten çıkaramayız. Fakat burada diyelim ki iş yerine kendi kastı veyahut da kendi kastı olmadan derli toplu yaşamayış. Yani burada artık yani kanun biraz daha geniş almış durumu ama en azından iş yerinde örnek veriyorum diğer işçileri rahatsız edecek bir hal almışsa bu. Artık bir şikayet başlamışsa, içki içilmesinden dolayı rahatsızlık başlamışsa bu durumda kendi kastı olduğundan dolayı ihbar tazminatı alamaz. Fakat kıdem tazminatı alır iş. Fakat diyelim ki diğer bentte sayılan durum nedir? İşçinin tutulduğu hastalığın tedavi edilemeyecek nitelikte olmaz. Mesela burada ne var? İşçinin kastı yok. Mesela diyelim işçi öyle bir hastalığa yakalandı ki bu hastalığın tedavisi yok. Burada işçinin bir kastı olmadığı için burada işçiye normal süreler içerisinde ki o da ayrı düzenlenmiş süreler yasal olarak ihbar süresine artı 6 hafta süre eklenir. Diyelim ihbar süresi 4 hafta işçinin kendi kıdemine göre. Kendi kastından dolayı hastalanmadığı için yani kendi kastından dolayı çalıştığı işi devam ettiremeyecek duruma gelmesinden dolayı işveren kendisine yasal ihbar süresinden eklemek kaydıyla 6 hafta ekler ve kendisine kıdem tazminatını da verir. Bir diğer zor durum dediğimiz hem kıdem tazminatını hem de ihbar tazminatının hak edemeyeceği durum ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri. Burada çok ağır durumlar var. Artık gerçekten işveren için iş ilişkisinin kesinlikle devam ettirilemeyeceği durumlar. Mesela işçinin işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunmaz. Şimdi burada şunu da özellikle belirtmemiz lazım. İşveren ile işçi arasındaki iş sözleşmesi, iş ilişkisi diyelim biz buna, kesinlikle dürüstlük temelinde, dürüstlük ilkesi çerçevesinde ve güvene dayalıdır. Kanun bunu her zaman böyle görmüştür. Bu güveni sarsıcı, işçi tarafından güveni sarsıcı bir eylem gerçekleştiği durumda kanun çok ağır şartlar bağlamıştır sonucu. Bu sebepten dolayı mesela işçinin iş yerinde 7 günden fazla hapis cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemesi. Mesela işçi iş yerinde çalışırken diğer iş arkadaşları olsun veyahut da oraya misafir olarak gelmiş olan veyahut da işverene karşı olsun. Yani öyle bir suç işleyecek ki bu suç 7 günden fazla cezası olacak veyahut da cezası ertelenmeyen bir suç olacak. Böyle bir durumda da kanun koyucu işçinin hem kıdem tazminatından hem de ihbar tazminatından yoksun kalması sonucunu bağlamıştır. Bir diğer durum bu da işveren için çekilmez hal alır. Mesela işçinin yapmakla görevli bulunduğu işleri kendisine hatırladığı halde yapmamakta ısrar etmez. Yani bu işveren için artık çekilemez bir hal almış. Mesela diyelim ki bir işçi bir makinenin başında çalışıyor. Bu makinede üretilmek istenen malzemen için önemli bir makine ve işi yapmaktan kaçınıyor. İşveren kendisine hatırlatmada bulunuyor. İşte işini yap, işini yap, işini yap diye. Fakat işçi işini yapmaktan imtina ediyor, sürekli kaçınıyor. Farklı sebepler de olabilir. Bu durumda artık iş ilişkisi çekilemez hale gelmiştir. Bu durumda da işçi iş ilişkisinin sona ermesine artık kastın da ötesinde kötü niyetle sebebiyet verdiği için yine ihbar tazminatından ve kıdem tazminatından mahrum kalır. Ki son durumda zorlayıcı sebepler başlığı altında kanun koyucu düzenlemiştir. Mesela işçinin gözaltına alınmaz. Veyahut da tutuklanarak bir sebeple özgürlüğünün kısıtlanması halinde. Bu durumda da işçi ihbar tazminatından yoksun kalır. Fakat kıdem tazminatını almaya hak kazanır diyoruz.
1: Evet, teşekkür ederim Adem Bey. Bir de şuna değinmek istiyorum. İş Kanunu 25. maddeden hareketle işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle fesih yapabilecek nedenleri saydınız. Sayılan halleri saydınız. Örnek verecek olursak bir işçinin derli toplu yaşantısının olmaması veya bir sürekli hastalığının olması gibi nedenler sayılabilir. Fakat burada da öne çıkan bir durum var. O da devamsızlıktır değil mi?
2: Evet.
1: Yani bir işçi devamsızlığı arttıracak şekilde ya derli toplu yaşantısının olmaması gerekecek ya da bir hastalığı olacak ve yani, devam edemeyecek iş yerine. Bu şekilde bir
2: yani burada tabii çok önemli bir durum var bahsettiğiniz gibi. Mesela birinci başlık sağlık sebepleri dediğimizde burada artık sağlık sebebinin işçinin devamsızlığın olarak somutlaşması gerekiyor. Yani işçi hasta olabilir ama hasta olması hem potansiyelini hem performansını hem de işe olan devamını etkilemiyorsa
1: burada haklı bir nedenle fesih söz
2: tabii sırf
1: olamaz.
2: Bu sebeple işte sen hastasın diyerek işçiyi kapı önüne koyamayız. Fakat işçinin hastalığı devamsızlık olarak somutlaşması gerekiyor. Yani bir devamsızlık hali, artık işe gelemiyor veyahut da günün yarısında ben işte hastaneye gitmem gerekiyor. İşte haftanın 3 günü yok, 2 günü var. Günün 3 saatinde var, 5 saatinde yok gibi. Bu şekilde işin aksayışına, yani rutin olarak, mutat olarak yapılan işlerin ifa edilmesinde bir aksama meydana getiriyorsa bu durumda bir haklı nedenle fesih hakkı doğar işveren.
1: Adem Bey, son sorumuzu da işçi kardeşlerimiz için yöneltmek istiyorum. Çünkü işveren bazı hallerde, 25. İş Kanunu 25. maddede de sayıldığı gibi işveren bazı hallerde iş sözleşmesini haklı nedenle feshediliyor. Peki işçiler işvereni tarafından işten çıkarılmaması için ne gibi ilkeler doğrultusunda hareket etmeli? Örneğin dürüstlük ilkesi dediniz.
2: Kesinlikle.
1: Bundan başka diğer ilkelere de örnek verecek olursak hangi
2: yani biz tabii biz öncelikle insanız ve devamında bu noktada yani hukuki olarak dayanmış olduğumuz müktesebe yani bilgi olarak şunu her zaman söylüyoruz. Yani işveren açısından her zaman için tabii ki işin yapılması iyi bir şekilde işçiye tevdi edilen görevin yerine getirilmesi beklenir işçiden. Ama işçinin dikkat etmesi gereken başta da değindiğim gibi doğruluk ve dürüstlük temelinde iş ilişkisinin sürdürülmesi ve her şeyden önemli olan güven ilkesi. Yani burada işçinin kendisine bırakılan işin kendisinden beklenebilecek düzeyde en iyi şekilde ifa etmesidir. Bunun haricinde bahsettiğim gibi kanun da bunu düzenlemiştir. İşçinin elinde olmayan yani kasten yapmamış olduğu bazı durumlardan dolayı iş sözleşmesinden doğan sorumluluğunu işçi yerine getiremeyecek durumda olabilir. Bu durumda zaten kanun işçiye ihbar tazminatından faydalanamasa dahi kıdem tazminatından yani o süreye kadar yapmış olduğu işin sonucunda bir emek oluşuyor ve bir değer oluşuyor. Bu değeri kanun koyucu kesinlikle es geçmiyor. Ama dediğimiz gibi dürüstlük temelinde ve güven çerçevesinde iş ilişkisinden, iş sözleşmesinden doğan iki taraflı sözler, sorumluluklar yerine getirilmelidir. Ki işverenin sorumluluğu burada ücretini vermektir işçinin. Ki hani bizde bir söz vardır, işçinin alın terini, alın teri kurumadan hakkını veririz diye. İşveren ücretini verecek, işçi de kendisinden beklenen görevi en iyi şekilde yerine getirecek.
1: Evet, teşekkür ediyorum Adem Bey.
2: Rica ederim.
1: Bu arada bu son sorumuzdu. İnşallah başka bir hukuki meselede tekrar sizlerle beraber konuşacağız.
2: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Pratik Hukuk programımızın sonuna geldik. Bu programımızda iş hukukunda işveren haklarını konuştuk. İnşallah başka bir programımızda tekrar sizlerle beraber oluncaya dek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Koran Uluslararası Nakliyat. Uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi. İletişim Yusuf Men 0544 626 87 64. Bilal Men 0543 542 30 25. Adres Atatürk Mahallesi Nusaybin Caddesi Kızıltepe Mardin. Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 2097.
2: Karatay Hazır Beton, inşaatımızın gücü. Kaliteli ve güvenilir hazır beton çözümleri için doğru adres. Karatay Hazır Beton olarak projelerinize dayanıklılık ve kalite sunuyoruz. Bize ulaşın, projelerinizi birlikte güçlendirelim. İletişim Faysal Karatay 0545 202 3488, Musa Karatay 0545 282 2698. Adres: Kurs yolu üzeri Seren Kışlası yanı Kızıltepe Mardin.
3: Güven Bobinaj Atölyesi. Her türlü santrifüj, dinamo ve motor sarımı itina ile yapılır. Yılların tecrübesiyle kalitenin ve güvenin adresi Güven Bobinaj Atölyesi. Telefonlarımız Salih Usta 0537 252 49 67. Servet Usta 0542 761 30 56. Adresimiz Urfa Caddesi 600. Oğlu Sokak, Bağdat Oteli yanı, Kızıltepe, Mardin.
4: Bambu AVM. Kalite, şıklık ve uygunluk bir arada. Evine zarafet katmak isteyenler için Bambu AVM'de her zevke uygun ürünler. Modern porselen takımları, şık bardaklar, dayanıklı tencereler ve estetik sofra aksesuarlarıyla evinizi güzelleştirin. Hemen Bambu AVM'ye gelin, evinizin havasını değiştirin. Adres: Nur Mahallesi 57. Cadde, 10. Sokak, Bereket Ekmek İlerisi, Robin İnşaat 6, Artuklu Mardin. Instagram Bambu AVM.
5: Yusra Tesettür. Kadimşehir Mardin'de şıklığın yeni adresi. Ferace, manto, abiye ve tunik modelleriyle tarzınızı en güzel şekilde yansıtın. Kalite, estetik ve uygun fiyatın buluştuğu nokta. 2001 yılından beri sektördeki tecrübesiyle Yusra Tesettür Mardin'de sizleri bekliyor. Adres: 13 Mart Mahallesi, Park Hastanesi civarı, Mehtap Caddesi, Artuklu Apartmanı. Telefon 0530 690 27 79. Instagram adresimiz Yusra Tesettür.
6: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Özel Mardin Park Hastanesi. Sağlığınız bizim için önemlidir. Sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle sağlık sektöründe Mardin'in marka kuruluşu olmayı başaran hastanemiz, son teknoloji cihazları ve yeni üniteleriyle hizmet ağını her geçen gün geliştirmektedir. Polikliniklerimiz, beyin cerrahi, göğüs hastalıkları, kardiyoloji, nöroloji, ortopedi, genel cerrahi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, kadın hastalıkları ve doğum, çocuk sağlığı ve hastalıkları, fizik tedavi, rehabilitasyon, anestezi ve laboratuvar. Hastanemiz 24 saat acil servis hizmeti vermektedir. Adres: 13 Mart Mahallesi, Şehit Mehmet Remzi Yersel Caddesi, numara 8, Artuklu, Mardin. Telefon: 0482 444 36 50 veya 0482 212 22 99. Koran Lojistik Uluslararası Taşımacılık. Türkiye'nin her yerinden yurt dışına nakliyeleriniz büyük bir özveriyle taşınır. Yılların tecrübesi, uygun fiyat ve güvenilir taşımacılığın adresi Koran Lojistik. İletişim Lokman Korç. 0532 054 27 12. Adres: Ortaköy Mahallesi, Artuklu, Mardin.
0: Reklamları dinlediniz.

Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi başlıyor.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim. Bugün Beled suresi üzerinde sohbet yapmaya çalışacağız. Bu birinci sohbetimiz olacak. Beled. Evet, Beled suresi ilk inen sureler. Bunlar zaten şu ana kadar yaptığımız sohbetler genellikle Mekke-i Mükerreme'de inen ve ilk inen, aşağı yukarı ilk inen sureler üzerine sohbet ediyoruz. Ve bu surede ilk inen surelerden Beled suresi. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihazel beled. Şu beldeye yemin olsun ki. Evet. La uqsimu bihazel beled. Bu beldeye, şu beldeye yemin olsun ki diyen başlayan sure. Nedir bu belde? Bazıları yani başka yerlere de götürmeye çalışmışlar ama genellikle bütün alimlerin büyük bir kısmı nedir? Yani Tin suresinde de gördük ya, ve hazel beledil emin, bu emin belde nedir? Mekke-i Mükerreme'dir. Mekke-i Mükerreme'dir. Bu kesindir. Ha efendim bütün dünyadır falan olabilir ama Allah-u Teala özellikle bunu kullanıyor ki hele diğer ayeti kerimelerde geldikçe göreceksiniz ki kesinlikle bu Mekke'den başkası değildir de olması da yani olacak şey de değil. Evet, Allah-u Teala bu beldeye yemin ederek başlıyor. La uqsimu bihazel beled. Bu şu beldeye yemin olsun ki buyuruyor Allah-u Teala. Ha, Allah-u Teala vav ile de yemin eder. Yani vallahi diyerek, tallahi diyerek de yemin eder ama la uksimü de uzun gider bir yemin biçimidir. Ve bir yemin çeşididir ve burada yani görünüşte olumsuzlukla başlıyor gibi o da vardır. Yani dikkat edin, dikkat edin, yok sizin zannettiğiniz gibi değil, yemin olsun ki anlamı da vardır. Evet, bu beldeye yemin ediyor Allah-u Teala. Bu belde önemli bir beldedir ve yeryüzünün en önemli beldesidir hatta. Allah-u Teala oraya yemin ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ente hillun bihazel beled. Ve sen bu bölgenin gerçek sakinlerindensin. Bu mahallin, hani mahalle de buradan gelir. Hel kelimesi, hel kelimesi meskun olunan yer anlamına da gelir. Yani sen bu bölde, sen ki bu yemin ettiğin beldenin sakinlerindensin ey Resulüm anlamı var. Başka bir anlam daha var. Hel kelimesi bizim bildiğimiz helal kelimesi de. Onu da içerir bu kelime. O zaman ne olur? O zaman şöyle bir anlam olur. Bu belde sana helal. Yani bu belde senin olacak anlamı da. Zaten orada yaşıyor ama buradan düşünürsek yani zorlama değil de yani özellikle Kasas suresinin sonunda da Bismillahirrahmanirrahim innellezî farada aleykel Kur'ane lerat diye ayeti kerimeden de ilâ me'at diye başlayan ayeti kerimede de anlıyoruz ki orada da Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Bu Kur'an'ı farz eden, farz kılan Allah, sana indiren Allah şunu haber veriyor ki yani sen tekrar dönüp dolaşıp oraya geleceksin. Yani seni buradan çıkaracaklar kısacası. Birinci anlam budur ey Resulüm. Yani burası senin öz yerin, helal yerin. Ama sana burayı haram etmeye çalışacak birileri. Bu beldeyi sana haram etmeye çalışacak. Seni buradan sürmeye yeltenecekler, kalkışacaklar, sürecekler. Ama iyi bil ki burası senin. Ve ente hellün bihazel beled. Evet, sen bu beldenin öz sakinisin. Yani öz sahibisin, öz sakinisin, meskunlarındansın. Ve buna bir müddet ara verilecek olsa da tekrar Rabbin seni buraya getirecek, döndürecek. Yani birileri seni Mekke'den çıkaracak ama sen o Mekke'yi fethedeceksin anlamı da çok çok açık bir şekilde herhalde gözüküyor. Ve ente hillün bihazel beled de bu anlamda var ve söylediğim gibi sen bu beldenin öz sakinlerindensin anlamı da var. Evet, ve validin ve ma veled. Babaya ve oğula yemin olsun ki. Aziz ve muhterem izleyenlerim, ihtimalleri ben bırakıyorum. Birileri zorluyor. İşte Adem'dir de, şudur da, budur da.
Yani Allah aşkına söyleyin. Yani Kabe denilince, Mekke denilince, Kabe-i Mükerreme, Mekke-i Mükerreme denilirken yani aklınıza ne gelir? Yani hangi baba oğul gelir? Yani diyeceksin ya hocam bu Kur'an yani akılla elbette Kur'an-ı Kerim Allahu Teala leallekum taqilun buyuruyor. Yani akledeseniz diye size indirdik bu Kur'an-ı Kerim'i. Buradan da anlaşılıyor ki çok net bir şekilde zaten bir takım tefsirlerin büyük bir kısmı da zaten öyle söylüyor. Bu baba ve oğul kimdir? Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'dir. Birileri diyor ki Hazreti Peygamber de olabilir. Olabilir. O da onun oğlu zaten öyle değil mi? Yani Hazreti İsmail'in torunu, Hazreti İbrahim'in torunudur ve baba oğul diye yani Peygamber Efendimiz de içine alabilir. Ama ona zaten başta yemin ediyor ve entehillüm bihazel beled ki sen bu beldenin yani öz sahibi, öz sakinisin diyor Allah-u Teala zaten. Ama ondan sonra ne buyuruyor? Ondan sonra ve validin ve ma veled. Aziz ve muhterem izleyenlerim, yani Müslümanlar olarak biz Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e zaten la nüferrigu beyni ahadim min rusulü derken biz hiçbirinin arasına ayırmayız ama bu peygamberleri, Hazreti İbrahim'i, oğlunu hiçbir zaman yani gözden ırak tutmamalıyız, gündemimizden uzak tutmamalıyız. Özellikle Kabe denilince, Mekke denilince, İslam denilince Hazreti İbrahim bir yer ayrılmalıdır. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e ayrı bir yer ayrılmalıdır. Çünkü Allah-u Teala onlara yemin ediyor. Yani önemli bir yemin. Dikkat ediniz. Bir babaya, bir oğula yemin olsun ki. Babaya ve oğula yemin olsun ki. Yani gerçekten Allah-u Teala yani ikram etti mi böyle güzel ikram ediyor. Edecek. Niye? Çünkü o duası kabul olan bir peygamber. Bismillahirrahmanirrahim. وَجْعَلِّي لِسَانَ صَدْقٍ فِي الْآخِرِينَ demişti Hazreti İbrahim. Allah'a yalvarırken Rabbim ne olur beni benden sonrakilerin dilinde doğru bir şekilde anılmayı, doğru lisanlarda, dürüst lisanlarda, sadakat lisanlarında benim anılmamı nasip eyle Allah'ım. وَجْعَلِّي لِسَانَ صَدْقٍ

İnce birkaç tane yemin var. Bundan önceki surede de söylediğimiz gibi 4-5 konuya yemin ediyor. 4-5 nesneye yemin ediyor Allah-u Teala. Ondan sonra söyleyeceğini söylüyor. Ondan sonra hani diyoruz ya, biz bile eğer bir söze yeminle başlıyorsak ne yapıyoruz? Hemen o yeminin arkasından bir şey gelecek. İşte eğer birisi ben yemin ediyorum ki, Allah'a yemin ediyorum ki diye söze böyle başlarsa, herkes ne yapar? Dikkat kesilir. Dur hele, bu ne diyecek? Niye? Önemli bir şey söyleyecek. Sıradan bir şey söylemeyecek veya daha önceki söylediklerine benzer bir şey değil. Bu biraz daha önemli bir şey. Biz bile böyle dil denilince, lisan denilince yemini böyle anlıyoruz. Allah-u Teala da böyledir. Madem ki bize konuşuyor, bizimle, bizi muhatap alıyor, aynı şekilde bize bunu öğretiyor. Yemin ediyor. Evet, beldeye yemin ediyor. Ve tindeki ve hazel beledil emindeki beldeye yemin ediyor. Resulullah'ı orta yere getiriyor. Sonra Hazreti İbrahim'i, Hazreti İsmail'i orta yere getiriyor. Ve ondan sonra buyuruyor ki, Bismillahirrahmanirrahim. Legadi halaknel insane fi kebet. Andolsun ki, andolsun ki biz insanı her türlü meşakkate, yani dayanıklı bir şekilde yarattık. Yani öyle boyuna bosuna bakmayın. Yani gerçekten insanı çok, yani çok yönlü. Yani her türlü meşakkate katlanabilecek bir şekilde, çok meşakkatlere katlanabilecek veya çok risk alabilecek, yani çok yönlü bir şekilde yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Yani burada insanoğluna görevini anlatıyor. Yani ey insanoğlu, evet bazı zorluklarla karşılaşacaksın ama iyi bil ki ben seni öyle yarattım. Sana zulmetmiyorum. Sana o gücü verdim. Seni açlığa, bilmem şuna buna, yani işkenceye, zulme, böyle şeylere tahammül edebilecek bir güçte, kıvamda yarattım ha. Onun için eğer başına böyle bir şeyler gelirse, ki güzel şeylere ulaşmak için bu sınavlardan geçeceksin, bunu yüksünme ha. Bunu böyle, bundan dolayı isyan etme. Nereden geldi başıma? Ben bunu yapamam. Ha, yaparsın. Ben öyle yarattım seni buyur. لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي كَبَتْ. Biz insanı her türlü güçlüğe, meşakkate tahammül edebilecek bir şeyde yarattık. Yani hani benzetmek olmasın, yani otomobillerle övünüyor ya fabrikalar sahipleri, işte şu şöyle yapabilir. Yani bu otomobilin şu şu şu özellikleri var, işte şöyle şöyle yollardan geçebilir, şunu yapabilir. Allah-u Teala da yarattığı kulu benzer bir şekilde anlatıyor. Yani biz insanı, biz sizi böyle yarattık. Nice meşakkatlere göğüs gerebilecek şekilde yarattık buyuruyor Allah-u Teala. Onun için bunu böyle bilelim. İsyan etmeyelim. Bizde böyle bir güç var. Bu özelliklerimiz var. Kendimizi yoklayalım. Kendimizi yoklayalım. Bizde bir takım özellikler var. Yani yok diye çırpınmayalım. Hemen yese kapılmayalım. Bittik, tükendik, öldük. Nereden geldi bu iş başımıza demeyelim. Evet. Devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Eyahsebü ellen yakdira aleyhi ahad. Bundan başka bir de, yani insanoğlu şunu bilmelidir ki, yani zannetmesin ki, yani başı boş bırakıldı. Yani bu arada kendisine hemen kendisine güç yetiren bir başka güç vardır. Kendi dışında kendisini hemen bloke edebilecek, öyle diyelim. Kendisini bloke edebilecek, kendisini durdurabilecek, kendisini engelleyebilecek bir başka güç vardır. Yani Allah vardır. Onu da bilsin. Yani tamam, epeyce böyle gücü kuvveti bir şeylere yetecek şekilde, bir takım zorluklara, güçlüklere, sıkıntılara göğüs gelecek çapta, güçte yarattık ama bu anlamda kendisini de bir şey zannetmesin ha. Kendisine her an güç yetirebilen, kendisini durdurabilecek, kendisini engelleyebilecek, kendisini bloke edebilecek, kendisinin ömrüne, eceline son verebilecek veya ondan da öte yaptığı her şeyin hesabını sorabilecek bir güç ve kuvvet vardır. Bunu böyle olduğunu zannetmiyor mu? اَيَحْسَبُ اَلَّنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدْ. Yani birisinin kendisine güç yetireceğini zannetmiyor mu?
kendi dışında bir gücün, bir kuvvetin kendisini engelleyebileceğini, kendisini söylediğim gibi abluka altına alabileceğini

Geleceğini durdurabileceğini, engelleyebileceğini zanneden bir gücün olmadığını mı zannediyor Allahu Teala? Evet. Yekulu ehlektu malen lübeda. Bu ayet-i kerime, aziz ve muhterem izleyenlerim, birçok anlama geliyor. Bu anlamlar özellikle tabii hemen bir sebebi nüzulü ile ilgili bir takım şahıslar gösteriliyor. İşte bu bilmem şöyle şöyle bir zat vardı, Ebu Cehil'di, yok bilmem Abdüleşet'ti falan, böyle bazı şahıslar. Yani güçlü kuvvetli bir takım insanlardan söz ediliyor ve bunlar, bu insanlar şunu demek istiyor diyor. Yani biz bugünkü güçlü kuvvetli konumumuza gelmek için bir takım yatırımlar yaptık. Boşa mı gitti o? Yani biz nice şeyler harcadık. Malımızı, mülkümüzü, bugünkü yani kredili konumumuzu elde etmek için harcadık. Bugün bu hale gelebilmek için biz neler sarf ettik? Yani neler harcadık deyip duruyor. Yani biz durduk yere de böyle bir güçlü konuma gelmedik. Bu güce erişmek için yani neler sarf ettik, neler harcadık, ne yatırımlar yaptık? Ne yatırımlar yaptık diyor. Ama ehsebu ellem yarahu ahad, yani kendisini birisinin gördüğünü zannetmiyor mu? Aziz ve muhterem izleyenlerim, buradan şu anlamı da çıkarabiliriz. Yatırımlar kötü yatırımlar ha. Yani demek ki Allah-u Teala böyle tehdit ettiğine göre ehsebu ellem yarahu ahad, onu, kendisini birisinin gördüğünü düşünmüyor mu? Zannetmiyor mu diye tehdit ediyorsa, bu adamın faaliyetleri nedir? Kötü faaliyetler. İnsanların aleyhine olan faaliyetler. Özellikle başka insanların aleyhine, başka insanların zararına, başka insanların aleyhine olan bir takım faaliyetleri faaliyet olarak ileri sürüyor. Ben böyle böyle nice yatırımlar yaptım diyor. Ama iyi bilsin ki kendisini bir gören var. Kendisini bir gören var. Sakın görmediğini zannetmesin. Yani dikkat ederseniz Allah-u Teala hemen son iki ayet-i kerimede kendi zatını orta yere getiriyor ve insanoğluna, ey insan, Allah var. Allah var, senden güçlüdür, seni yaratandır. Yani senin bu dünyaya gelmeni de isteyen, gitmesi de onun elinde olan, her şeye de gücü yeten bir Allah var. Dikkat edin, yaptığınız her şeyi görüyor, gözetliyor ve daha önceki surede de söylediği gibi inne rabbeke le bir mirsat, yani Rabbin gözetlemektedir dediği gibi, burada da aynen ehsebu ellem yarahu ahad, kendisini birisinin görmediğini mi zannediyor? Ey kötülüklerle dolu, kötülük yatırımı yapan, özellikle diğer insanların aleyhine, zulmüne kötülük yatırımı yapan insanlar, birileri sizi görmüyor mu? Sizi gören bir Rabbiniz yok mu? Diyerek bitiriyor. Evet, inşallah bu sure-i celileye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü yani yeni bir anlam, yeni bir başka kelimelerle, başka ayet-i kerimelerle başka bir konuya geçiyor Allahu Teala. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun aziz ve muhterem izleyenlerim.

0: Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi. Mehmet Göktaş Hoca'yla Kur'an İklimi sona erdi.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Bu frekansta huzur var. 98.0 Cemre Efendi.

0: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Adem oğluna zinadan bir pay yazılmıştır. Şüphesiz o buna mutlaka kavuşur. Gözlerin zinası bakmak, kulakların zinası dinlemek, dilin zinası konuşmak, elin zinası yabancı bir kadını tutmak ve dokunmaktır. Ayakların zinası gidilmesi haram olan yerlere adım atmaktır. Kalbin de zina isteği ve temennisi vardır. Tenasül uzvu tüm bu uzuvların isteklerini tasdik ederek arzularını gerçekleştirir veya uymayarak onları yalancı çıkarır.

0: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.
1: Dostun sımsıcak nefesi, kimsesizin coşkun sesi, halkın güçlü sesi. Şehrimizden yükselen Davudi ses,
2: Cemre FM, tam 98.

0: Şimdi reklamlar.
1: Eviniz sadece bir yaşam alanı değil, sizin hikayenizdir. Ve o hikayeyi en güzel şekilde yazmak için Artuklu Mobilya ve Dekorasyon yanınızda. Kişiye özel tasarımlarla hayal ettiğiniz yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürüyoruz. Ankastre ve mutfak çözümleri, modern mutfak dolapları, gömme dolaplar, şık banyo dolapları, kullanışlı yüklükler, estetik vestiyerler ve daha fazlası tam da size özel dokunuşlarla. Şık, zarif ve seçkin tasarımlarla evinizin her köşesine değer katıyoruz. Artuklu Mobilya ve Dekorasyon. Adres: Ravza Caddesi, Milliyet Mahallesi Muhtarlık Civarı, Elif Ana Sitesi 6, Artuklu Mardin. Telefon 0544 596 20 97.
2: Harikalar AVM. Harikalar AVM. Aradığınız birçok şeyin tek adresi. Züccaciye, kırtasiye, hırdavat, avize, hediyelik eşya, oyuncak çeşitleri, iç giyim, kozmetik, kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri. Aradığınız daha neler neler. Yaklaşık 25 bin çeşit ürün yelpazesi, deneyimli ve güler yüzlü personeliyle Harikalar AVM hizmetinizde. Alışverişin en kolay ve en keyifli hali. Adres: 13 Mart Mahallesi, Vali Ozan Caddesi, Raymar Otel 6, Artuklu Mardin.
3: Damak tadına önem verenler, bu reklam sizler için. Baklavada kadim lezzetin vazgeçilmez adresi Baklavacı Diyadin. Hijyende güven, malzemede kalite, tatlıda lezzet bizim işimiz. Baklava, bülbül yuvası, ceviz sarması, kadayıf, künefe, yaş pasta, kuru pasta ve daha birçok günlük taze tatlı çeşidimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Baklavacı Diyadin, 1. Şube, Nusaybin Yolu Üzeri, Ortaköy Mardin. İletişim: Resul Usta, 0546 644 59 65. 2. Şube, Sanayi Mahallesi, 721. Sokak, Eren 5, Apartman 6, Kızıltepe Mardin. İletişim: Diyadin Usta, 0544 745 35 35.
4: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Asır Panel. Asırlık sandviç panel üretiyoruz. 15 bin metrekare alan üzerine kurulu fabrikamızda günlük 10 bin metrekare üretim kapasitesiyle, alanında üstün kalitesiyle marka olmayı hedefleyen firmamız büyük bir heyecanla günden güne hizmet ağını genişletmeye devam ediyor. Çatı, cephe ve soğuk oda panel üretiminde güvenilir bir adres olma yolunda emin adımlarla ilerleyen firmamızda deneyimli ve uzman ekibimizle birlikte müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap vermek için çalışıyoruz. Adres: 2. Organize Sanayi Girişi Şanlıurfa. Telefon 0414 502 11 çift 0.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Reklamları dinlediniz.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

0: iman nedir düşündünüz mü? İnsanların büyük bir bölümü ben Allah'a inanıyorum demenin yeterli olduğunu zanneder. Oysa bir insan ancak hayatı boyunca Allah'ın rızasını kazanmak için çaba gösterirse, Allah'ın beğendiği ahlakla yaşar ve samimiyetle dine sarılırsa imani olgunluğa erişebilir.
1: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Gönle düşen Cemre, Mardin Cemre FM 98.0 frekansında.

Kutlasanız yine karşınızdadır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

Hayat istikrarın kendisi olmalıdır. Gelgitlerini yaşamamalıdır Müslüman dünyanın. Yolu dönüşsüz, dini tavizsiz, adımı ve nefesi İslam olmalıdır. Sevmekse sevmek, ölmekse ölmek kadar net olmalıdır çizgisi. Sevdiklerinden uzak, sevmediklerine yakın tutan bağlarından kurtulmalıdır şehveti. Bunun derdiyle varız. Bunun faydasına reçeteyiz.

Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Bir erkek bir erkeğin mahrem olan avret yerine, kadın da kadının avret yerine bakmasın. Bir erkek başka bir erkekle, bir kadın da başka bir kadınla aynı örtü altında yatmasın.

0: Meali Hatim başlıyor. Meali Hatim başlıyor.
1: Birinci cüzün 3. ve 4. ismini dinleyeceksiniz.

Onlar yine dediler ki, bizim adımıza Rabbine yalvar da, onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlub olanı bulabiliriz.

0: سبحان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
1: Musa, Rabbim şöyle diyor. O inek ne toprağa sürmek için çifte koşulmuş, ne de ekin sulamada çalıştırılmış olmayan, salma ve her kusurdan uzak, hiç alacası bulunmayan bir inek olacaktır. Onlar, işte şimdi gerçeği tam anlayacağımız tarzda bildirdin diyerek, nihayet sığırı kestiler ki, neredeyse bunu yapmayacaklardı.

Hani siz bir adam öldürmüştünüz de, peşinden katilin kim olduğu hakkında birbirinizle atışmış, suçu üzerinizden atmıştınız. Halbuki Allah sizin gizlediğinizi meydana çıkaracaktı.

0: Bunun üzerine, kestiğiniz ineğin bir parçasıyla o maktulün cesedine vurun, dedi. Vurulunca da o diriliverdi. İşte Allah, bunu nasıl dirilttiyse, ölüleri de öyle diriltir. Aklınızı iyice kullanasınız diye, mucizelerini size gösterir.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ اَشَدُّ قَسَتْ

Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki Allah'a olan tazimi sebebiyle yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.

Nasıl olur onların size güvenmelerini bekleyebilirsiniz ki? Çünkü onlardan bir zümre vardı ki, Allah'ın kelamını işitip, akılları aldıktan sonra bile bile onu değiştirirlerdi.

0: ربكم أفلا تعقلون.
1: Onlar iman edenlerle karşılaştıklarında biz de iman ettik derler. Kendi aralarında kaldıklarında ise ne yapıyorsunuz derler. Rabbinizin huzurunda aleyhinize hüccet edinsinler diye mi tutup Allah'ın size açtığı gerçeği onlara söylüyorsunuz? Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?
0: أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ
1: Bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da.

Onların bir kısmı da ümmidir. Kitap nedir bilmezler. Bütün bildikleri kendilerine anlatılan bir takım kuruntu ve uydurmalardır. Onlar sadece bir zan içindedirler.

0: Elleriyle kitap yazıp biraz para almak için bu Allah tarafındandır diyenlerin vay haline. Vay o ellerinin yazdıklarından ötürü onlara. Vay o kazandıkları vebal yüzünden onlara.
1: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا اَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ اَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللّٰهُ عَهْدَةً اَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ
0: Bir de derler ki, cehennem ateşi sayılı birkaç gün dışında bize asla dokunmayacak. De ki, buna dair Allah'tan garanti mi aldınız? Aldıysanız ne âlâ? Allah vaadinden asla caymaz. Yoksa kesin bilmediğiniz şeyi mi Allah adına söylüyorsunuz?

Hayır, durum hiç de öyle değil. Günah işleyip de günahın kendisini her taraftan kuşattığı kimseler var ya, işte onlar cehennemliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlar ise işte onlar da cennetliktir. Hem de orada ebedi kalacaklardır.

Bir vakit İsrail oğullarından söz alıp, Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara güzel muamele edin. İnsanlara tatlı söz

birbirinizin kanını dökmeyin, birbirinizi ülkenizden çıkarmayın diye söz almıştık. Siz de bunu kabul etmiştiniz. Buna siz de şahitlik edersiniz.

Ama işte siz birbirinizi öldürüyor, bir kısmınızı yurdunuzdan çıkarıyor, onlara karşı günahta ve zulümde birbirinizi destekliyorsunuz. Bununla beraber onlar esir olarak gelirlerse fidyelerini verip onları kurtarıyorsunuz. Halbuki aslında onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Ne o, kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını red mi ediyorsunuz? İçinizden böyle yapanların elde edeceği netice, dünya hayatında rüsvaylıktan başka bir şey değildir. Kıyamet günü ise en şiddetli azaba itilirler. Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.

0: İşte onlar ahiretlerini verip karşılığında dünya hayatını satın almışlardır. Onun için bunların cezası asla hafifletilmez. Kendilerine yardım da edilmez.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

Biz Musa'ya kitap verdik. Ondan sonra peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da mucizeler, açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs, Cebrail ile destekledik. Demek size her ne zaman bir peygamber gelip de nefislerinizin hoşlanmadığı bir şey getirirse kafa tutacak, onların kimine yalancı deyip kimini öldüreceksiniz ha?

Kalplerimiz perdelidir dediler. Öyle değil. Kâfirlikleri sebebiyle Allah onlara lanet etti. Onun için pek az iman ederler.

Onlar Allah tarafından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir kitap gönderildiği zaman daha önce kâfirlere karşı zafer kazanmak için ahir zaman peygamberi hakkı için diye dua ettikleri halde evet o tanıyıp bekledikleri peygamber

Bunların kendilerini uğruna sattıkları şey ne kadar da fena. Allah'ın kullarından dilediği birine kendi lütfundan vahiy indirmesini kıskanarak Allah ne indirdiyse hepsini inkâr ettiler de gazap üstüne gazaba uğradılar. Kâfirler için zelil ve perişan eden bir azap da vardır.

Onlara, Allah'ın indirdiği bu Kur'an'a da iman edin denildiği vakit, biz sadece bize indirilene inanırız derler. Kur'an, ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden hak kitap olmasına rağmen, kendi kitaplarından başkasını inkar ederler. Onlara de ki, size gönderilen Tevrat'a inanma iddianızda samimiyseniz, peki ne diye daha önce Allah'ın nebilerini öldürüyordunuz?

Musa size en açık delil ve mucizelerle geldi de, sonra kalkıp onun yokluğunda buzağı tanrı edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz işte.

size verdiğimiz kitaba kuvvetle sarılın ve onu dinleyin diye Tur'u, dağı tepenize kaldırıp sizden, atalarınızdan kesin söz aldık. Onlar, dinledik ve fakat isyan ettik, dediler. Çünkü kâfirlikleri sebebiyle buzağa tapma sevgisi iliklerine işlemişti. De ki, eğer mü'min iseniz, imanınız size ne kötü şey emrediyor?

de ki, eğer Allah katında ahiret yurdu, cennet, bütün insanlar içinde yalnız size ait ise ve bu iddianızda samimi iseniz, haydi ölümü istesenize.

Fakat elleriyle yaptıkları işler ortadayken, ölümü asla istemezler. Allah o zalimleri pek iyi bilir.

İnsanlar içinde dünya hayatına en hırslı olanların onlar olduğunu görürsün. Hatta bu hırsta müşriklerden bile daha ileridirler. Onlardan her biri 1000 yıl yaşamak ister. Fakat uzun ömür onu cezadan uzaklaştıracak değildir. Allah onların bütün yaptıklarını görür.

De ki, kim Cebrail'e düşman ise, iyi bilsin ki, bu Kur'an'ı daha önceki kitapları tasdik etmek, inananlar için bir rehber ve müjde olmak üzere, Allah'ın izniyle senin kalbine o indirmiştir.

Kim Allah'a, meleklerine, resullerine, Cebrail'e, Mikail'e düşman ise, iyi bilsin ki Allah da kâfirlerin düşmanıdır.

0: O fasıklar hem bunları reddedecek hem de ne zaman bir anlaşma yapsalar içlerinden bir güruh onu bozup atıverecek, öyle mi? Hatta sadece az bir güruh da değil, onların ekserisi ahit tanımaz imansızlardır.
1: وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ

Onlara Allah katından ellerindeki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, o ehli kitaptan bir kısmı, güya gerçeği hiç bilmiyorlarmış gibi, Allah'ın kitabını arkalarına atarak ondan yüz çevirdiler de,

tuttular, Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanların uydurdukları sözlere tabi oldular. Halbuki Süleyman küfre gitmemişti. Fakat asıl o şeytanlar küfre gittiler. Halka sihiri ve Babil'de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Oysa o ikisi, biz sırf imtihan için gönderildik, sakın kafir olma demedikçe hiç kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte bunlardan koca ile karısının arasını açacak şeyler öğreniyorlardı. Fakat Allah'ın izni olmadıkça onlar bununla hiç kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar getirip fayda vermeyen şeyler öğreniyorlardı. Büyüye müşteri olan kimsenin ahiretten nasibi olmadığını pek iyi biliyorlardı. Karşılığında kendi varlıklarını sattıkları şey ne kötü. Keşke bunu anlasalardı.

Şayet onlar iman edip sihir gibi haramlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kendilerine verilecek mükafatlar elbette haklarında daha hayırlı olurdu. Keşke bunu bilselerdi.

Ey iman edenler! Siz onların böylesi kötü etkilerine karşı uyanık olun. Mesela, râinâ demeyin, unzurna deyin ve dinleyip itaat edin. Kâfirler için acı veren bir azap vardır.

Gerek ehli kitaptan, gerek müşriklerden olsun, kâfirler, Rabbinizden size herhangi bir hayır indirilmesini arzu etmezler. Fakat Allah rahmetini dilediğine seçip ihsan eder. Allah büyük lütuf sahibidir.

Biz daha hayırlısını veya benzerini getirmedikçe herhangi bir ayetin hükmünü neshetmez veya ertelemeyiz. Allah'ın her şeye kadir olduğunu bilmez misin?

Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Sizin ondan başka ne bir haminiz ne de bir yardımcınız vardır.

Yoksa siz daha önce Musa'dan istendiği gibi Resulünüzden de olur olmaz şeyler istemek, onu sorguya çekmek mi istiyorsunuz? Kim imana bedel inkârı alırsa artık doğru yoldan sapmış olur.

sırf nefislerinden ileri gelen bir kıskançlık sebebiyle ehli kitaptan birçok kimse gerçek kendilerine ayan beyan belli olduktan sonra sizi imanınızdan uzaklaştırıp kâfir haline çevirmek isterler. Yine de Allah bu husustaki emrini bildirinceye kadar affedin ve hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.

Namazı hakkıyla eda edin. Zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz, mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah işlediğiniz her şeyi görmektedir.

Bir de Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete asla giremez, dediler. Bu onların kendi kuruntuları. Sen de ki, iddianızda tutarlıysanız, haydi delilinizi ortaya koyun.

Hayır, iş öyle değil. Kim halis olarak kendisini Allah'a teslim edip güzel davranışlarda bulunursa, Rabbinin nezdinde onun mükafatı olacaktır. Onlar ne korkacak ve ne de üzüntü duyacaklardır.

Yahudiler, Hristiyanlar hakiki bir din üzere değil. Hristiyanlar ise, Yahudiler hakiki bir din üzere değil, dediler. Halbuki her iki topluluk da kitabı, Tevrat ve İncil'i okumaktalar. Dini bilmeyenler de onlarınkine benzer sözler söylediler. Allah, kıyamet günü anlaşamadıkları hususlarda hükmünü verecektir.

0: Allah'ın mescitlerinde Allah'ın adının anılmasını engelleyip oraların ıssız ve harap hale gelmesine çalışanlardan daha zalim kim olabilir? Bunlar oralara ancak korka korka girebilirler. Onlar için dünyada zillet, ahirette ise müthiş bir azap vardır.
1: وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
0: Doğu da, batı da Allah'ındır. Hangi tarafa dönerseniz, orada Allah'a itaat ve ibadet ciheti vardır. Muhakkak ki Allah'ın lütfu ve rahmeti geniştir. İlmi her şeyi kuşatır.

Bir de Allah evlat edindi dediler. Haşa! O böyle şeylerden münezzehtir. Bilakis göklerde ve yerde ne varsa hepsi onun mahlukudur. Hepsi onun emrine boyun eğmektedir. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

O, gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir şeyi yaratmak isteyince, sadece ol der, oluverir.

0: قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
1: Gerçeği bilmeyenler dediler ki, Allah bizimle konuşmalı veya bize mucize gösterilmeli değil miydi? Onlardan öncekiler de buna benzer sözler söylemişlerdi. Kalpleri nasıl da birbirine benziyor. Gerçekleri iyice bilmek isteyenler için delilleri apaçık gösterdik.

0: biz seni sırf Kur'an'la müjdelemen ve uyarman için gerçeğin ta kendisi olarak gönderdik. Yoksa sen cehennemliklerden ötürü sorguya çekilecek değilsin.
1: وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

Ne Yahudiler ne de Hristiyanlar, sen onların dinlerine tabi olmadıkça asla senden razı olmazlar. Sen de ki, Allah'ın hidayet yolu olan İslam, doğru yolun ta kendisidir. Sana gelen bunca ilimden sonra, onların heva ve heveslerine uyacak olursan, Allah'a karşı hiçbir koruyucu ve yardımcı bulamazsın.

Kendilerine verdiğimiz kitabı layık olduğu şekilde okuyup izleyenler var ya, işte onu tasdik edenler onlardır. Kim onu inkar ederse, işte onlar hüsrana uğrayacakların ta kendileridir.

Ey İsrail'in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi vaktiyle diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

Öyle bir günden sakının ki, o gün hiçbir kimse bir başkasının yerine ödeme yapamaz. Hiçbir kimseden fidye kabul edilmez. Ve kendisine şefaat fayda etmez. Onlara yardım da edilmez.

Şunu da hatırda tutun ki, bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden, Rabbi kendisine, seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar deyince, Allah, zalimler ahdime, nübüvvete nail olamazlar buyurdu.

0: Semud'u.
1: Biz Beytullah'ı insanlara sevap kazanmaları için toplantı ve güven yeri kıldık. Siz de makamı İbrahim'i namazgah edininiz. İbrahim ile İsmail'e de tavaf edenler, itikafa girenler, rükû ve secde edenler için bu evimi tertemiz bulundurun diye emretmiştik. وَاِذْ قَالَ

Ve o vakit İbrahim, "Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır," dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, "Onlardan inkâr edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir."

İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz! Yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin.

Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin.

0: Ey bizim hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir Resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin.
1: وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ.
0: Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır.
1: اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Rabbi ona, kendini canı gönülden Hakk'a teslim et deyince, o derhal, âlemlerin Rabbine teslim oldum demiştir.

0: Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve evlatlarım dedi. Allah sizin için bu dini seçti. Sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin.
1: اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ

0: Ne o, yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığında o evlatlarına benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde siz orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi. Senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz. Ve biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız.
1: تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

İşte onlar bir ümmetti. Geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.''

Bir de Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki, biz bütün batıl dinlerden uzaklaşmış olarak İbrahim'in dinine tabi oluruz. O hiçbir zaman müşriklerden olmadı.

deyiniz ki, biz Allah'a, bize indirilen Kur'an'a, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, hülasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilen kitaplara iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız. Biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız.

Eğer onlar da sizin iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, yüz çevirirlerse, mutlaka size karşı bir ayrılık ve düşmanlık içindedirler. Bu takdirde ise, onların hakkından gelmek için, Allah sana yeter. O hakkıyla işitir ve bilir.

Siz Allah'ın verdiği rengi alınız. Allah'ın boyasından daha güzel boya vuran kim olabilir? Biz ancak ona ibadet ederiz deyiniz.

0: Ve de ki, Allah hem bizim Rabbimiz hem de sizin Rabbiniz olduğu halde siz bizimle Allah hakkında mı münakaşa ediyorsunuz? Bizim yaptıklarımızın karşılığı bize, sizin yaptıklarınızınki ise size ait. Biz tam bir samimiyetle yalnız ona bağlıyız.
1: أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ

0: Yoksa siz İbrahim, İsmail, İshak ve Yakub'un ve onun evlatlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi bileceksiniz, yoksa Allah mı? Allah'ın kitabı vasıtasıyla kendisine ulaştırdığı hakikati gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah, yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

0: İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.
1: Birinci cüzün 3. ve 4. hizmini dinlediniz.

0: Zaten her gün üstümüze doğuyor güneş. Bir mum gibi dakikalarında eriyoruz hayatı. Bir buz gibi damla damla çözülüyoruz günahların ateşinde. Biz nereye gidiyoruz? Hayatımızda Allah ne kadar var? Amir, müdür, eş, iş, çek, senet, müdahil de Rabb-i Teala hayatımıza nereye kadar ve ne kadar müdahil? Borçlar, al-verler, dersler, sınavlar, kırmızı ışıklar, korna sesleri, dev makinelerin uğultuları, sokak kalabalıkları, hastalıklar, dertler, çileler, yeter diye bağırmak geldi mi hiç içinizden? Durup bir soluklanmak, hayatın teşkalesine cennet serinliğinde bir mola vermek, sabah kahvaltısında bir dilim peynir gibi taze, bir keyif çayı gibi duman duman sıcak, 70'lik bir dedenin alnındaki çizgiler gibi saf, bir anne yüreği gibi açık ve şeffaf, bir baba yüzü gibi aydınlık, bir dost gibi güleç, bir karanfil kadar kırmızı noktada nefeslenmek istiyor musunuz? Dünyanın pençesinden kurtulup kucak dolusu bir içtenlik için emin olun biz birebiriz.
1: Cemre Efendim.

patlamış topuklarında ırgatların ve türbanlarında kızların kavgasına sevdim.

Denli doktor âlâ, 9 kez doğdum aksanın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda, 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim, 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma, 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek

hala saymadın nice kanlı yaralar sardı bu ellerimi. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? Dokuz yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. Dokuz kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve dokuz kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. Dokuz odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesi.

Dinli doktor âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, dağın avucunda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz, ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabında. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm.

0: doktor aileha. 9 kez doğdum aksanın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla. Ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: Cemre Efendi, halkı Hakk'a çağıran radyo.

sonra çıkıldı adaletin adil kaleleri birer birer. Özlemini ağlayamadık, yokluğuna dövünüyoruz. Ey ezilmişlerin padişahı, dipsiz kuyulardan, yedi kat semadan, tel örgülü dört duvardan sana sesleniyoruz.

0: Boykota çağrı. Boykota çağrı. Siyonist vahşi İsrail'in mazlum Filistin halkının üzerine yağdırdığı cephaneye lütfen katkıda bulunmayalım. Cephane bizden olmasın. Cephane bizden olmasın. Gelin İsrail, ABD ve destekçilerinin mallarını boykot edelim. İsrail ve ABD mallarını tüketen her kişi İsrail soykırımını desteklediğini ve Filistin'e bir kurşun attığını unutmasın. Kalbi çarpan her insanı boykota katılmaya davet ediyoruz. İsrail, ABD ve destekçilerinin cephanesi bizden olmasın. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır. Unutmayalım, zalime yapılan yardım, mazluma yapılan haksızlıktır.
1: Tam 98, Cemre FM.

من الله وأزكى سلام على أحمد محمد عليه السلام. سلام سلام كمس

Yüreğinizin sedası. Sedanızın yankısı. Tam 98. Cemre FM.

0: Cemre Efendim, halkı hakka çağıran radyo.
1: Araf 143, Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince, Rabbi de onunla konuştu. Musa,
2: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
1: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak, eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez, onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
2: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişiyim.